Devleti ve yargı reformlarına vurgu yaptı. Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcalığa son verdik. Cumhur ile Cumhuriyet arasındaki engelleri kaldırdık dedi. Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki istikrar ve güvenlik için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yeni, özgürlükçü ve sivil bir anayasa çağrısını yineleyerek reform iradesinin güçlü şekilde devam edeceğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan Doha'da kritik temaslar. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha ziyaretinde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Başkanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Fidan ayrıca İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Halil El Hayye'ye taziye ziyaretinde bulundu.

İlk Avrupa Birliği Suriye üst düzey siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilk üst düzey siyasi diyalog toplantısı Brüksel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlık etti. Görüşmede Avrupa Birliği Suriye ilişkilerinin normalleşmesi, Suriye'de siyasi geçiş süreci, yeniden inşa çalışmaları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Avrupa Birliği Suriye'nin istikrarı ve sosyoekonomik toparlanmasına desteğini yineledi.

yatırımları kaldırma kararı aldık. Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı. Avrupa Birliği Dış İlişkileri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, kararın Brüksel'de düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısında alındığını açıkladı. Kallas, Avrupa Birliği Suriye İşbirliği Anlaşması'nın yeniden tamamen yürürlüğe girmesinin ilişkilerde normalleşmenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin Suriye'de kapsayıcı ve meşru bir siyasi geçiş sürecine desteğini süreceği ifade edildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozan faaliyetlerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozucu faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. Brüksel'de konuşan Şeybani, buna rağmen Şam yönetiminin 1974 ateşkes ayrıştırma anlaşmasına bağlı kaldığını belirtti. Şeybani, Suriye'nin artık insani yardımdan çok Avrupa Birliği ile uzun vadeli ve stratejik işbirliği hedeflediğini ifade etti. Suriyeli mültecilerin ise güvenli ve gönüllü şekilde ülkelerine dönebilmeleri için yeniden yapılanma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Şeybani, Lübnan'la ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Ekipten sorumlu üyesi Schütze ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Schütze ile Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliği imkanları ve ülkenin toparlanma sürecine verilecek destek ele alındı. Taraflar istikrar ve yeniden yapılanma çabalarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Yatırım Forumu Şam'da başladı. Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilk Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu Suriye'nin başkenti Şam'da başladı. İki ülkeden yetkililer ve iş insanlarını bir araya getiren forumda yatırım, ticaret, enerji, tarım, teknoloji, sağlık ve turizm gibi alanlarda işbirliği fırsatları ele alındı. Forumun Suriye'nin yeniden imar süreci ile bölgesel ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

İsrail ordusu Kuneitra'da ilerleyişini ve tahkimat çalışmalarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Kuneitra vilayeti içlerine doğru ilerleyişini sürdürdüğü bildirildi. Bölgedeki tarım arazilerinde iş makineleriyle kazı ve harfiyat çalışmaları yapıldığı, bazı alanlarda ağaçların kesildiği aktarıldı. İsrail ordusunun Hermon Dağı'ndan Ürdün sınırına kadar uzanan hat boyunca derin hendekler kazdığı ve askeri tahkimat çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada hukuk devleti ve yargı reformlarına vurgu yaptı. Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhur ile Cumhuriyet arasındaki engelleri kaldırdık dedi. Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki istikrar ve

Bakan Fidan'dan Doha'da kritik temaslar. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha ziyaretinde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Başkanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Fidan ayrıca İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Halil El Hayye'ye taziye ziyaretinde bulundu.

İlk Avrupa Birliği Suriye üst düzey siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilk üst düzey siyasi diyalog toplantısı Brüksel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlık etti. Görüşmede Avrupa Birliği Suriye ilişkilerinin normalleşmesi, Suriye'de siyasi geçiş süreci, yeniden inşa çalışmaları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Avrupa Birliği Suriye'nin istikrarı ve sosyoekonomik toparlanmasına desteğini yineledi.

Avrupa Birliği Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlığı Avrupa Birliği Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı. Avrupa Birliği Dış İlişkileri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, kararın Brüksel'de düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısında alındığını açıkladı. Kallas, Avrupa Birliği Suriye İşbirliği Anlaşması'nın yeniden tamamen yürürlüğe girmesinin ilişkilerde normalleşmenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin Suriye'de kapsayıcı ve meşru bir siyasi geçiş sürecine desteğini süreceği ifade edildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozan faaliyetlerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozucu faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. Brüksel'de konuşan Şeybani, buna rağmen Şam yönetiminin 1974 ateşkes ayrıştırma anlaşmasına bağlı kaldığını belirtti. Şeybani, Suriye'nin artık insani yardımdan çok Avrupa Birliği ile uzun vadeli ve stratejik işbirliği hedeflediğini ifade etti. Suriyeli mültecilerin ise güvenli ve gönüllü şekilde ülkelerine dönebilmeleri için yeniden yapılanma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Şeybani, Lübnan'la ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Schütze ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Schütze ile Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliği imkanları ve ülkenin toparlanma sürecine verilecek destek ele alındı. Taraflar istikrar ve yeniden yapılanma çabalarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Yatırım Forumu Şam'da başladı. Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilk Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu Suriye'nin başkenti Şam'da başladı. İki ülkeden yetkililer ve iş insanlarını bir araya getiren forumda yatırım, ticaret, enerji, tarım, teknoloji, sağlık ve turizm gibi alanlarda işbirliği fırsatları ele alındı. Forumun Suriye'nin yeniden imar süreci ile bölgesel ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

İsrail ordusu Kuneitra'da ilerleyişini ve tahkimat çalışmalarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Kuneitra vilayeti içlerine doğru ilerleyişini sürdürdüğü bildirildi. Bölgedeki tarım arazilerinde iş makineleriyle kazı ve harfiyat çalışmaları yapıldığı, bazı alanlarda ağaçların kesildiği aktarıldı. İsrail ordusunun Hermon Dağı'ndan Ürdün sınırına kadar uzanan hat boyunca derin hendekler kazdığı ve askeri tahkimat çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

ne serden geçidir, ne yardan. Korkuyorum ben bu gecelerden. Bel bağladığım bu tepelerden gün doğmayabilir bir daha. Katıp tozu dumana var git. Var git, böyle ferman etti Cahit. Al getir sevgilimi Beşiktaş'tan, ta Beşiktaş'tan. Yaşamak istiyorum gençliğimi. Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan. Beşiktaş demişken, dünyanın en dürüst ve en özel başkanı Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anıyoruz.

0: demiş ki Cahit, ben aşk adamıyım, sevmeye geldim insanları. Gönlümle, elimle, kafamla sevmeye. Hesapsız, karşılıksız. Ayrılık gayrılık gözetmeden, gün gelip gidersem şayet, öyle severekten gideceğim ki, karanlık kıyılardan bile olsa candan selamlarım civarından geçecek gemileri. Güneşli gemileri, şarkılı gemileri. İçlerinde kendim varmışım.
1: Al getir sevgilimi, Beşiktaş'tan, Beşiktaş'tan.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada hukuk devleti ve yargı reformlarına vurgu yaptı. Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhur ile Cumhuriyet arasındaki engelleri kaldırdık dedi. Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki istikrar ve güvenlik için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yeni, özgürlükçü ve sivil bir anayasa çağrısını yineleyerek reform iradesinin güçlü şekilde devam edeceğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan Doha'da kritik temaslar. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da

İlk Avrupa Birliği Suriye üst düzey siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilk üst düzey siyasi diyalog toplantısı Brüksel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlık etti. Görüşmede Avrupa Birliği Suriye ilişkilerinin normalleşmesi, Suriye'de siyasi geçiş süreci, yeniden inşa çalışmaları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Avrupa Birliği Suriye'nin istikrarı ve sosyoekonomik toparlanmasına desteğini yineledi.

Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldık. Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı. Avrupa Birliği Dış İlişkileri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, kararın Brüksel'de düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısında alındığını açıkladı. Kallas, Avrupa Birliği Suriye İşbirliği Anlaşması'nın yeniden tamamen yürürlüğe girmesinin ilişkilerde normalleşmenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin Suriye'de kapsayıcı ve meşru bir siyasi geçiş sürecine desteğini süreceği ifade edildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozan faaliyetlerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozucu faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. Brüksel'de konuşan Şeybani, buna rağmen Şam yönetiminin 1974 ateşkes ayrıştırma anlaşmasına bağlı kaldığını belirtti. Şeybani, Suriye'nin artık insani yardımdan çok Avrupa Birliği ile uzun vadeli ve stratejik işbirliği hedeflediğini ifade etti. Suriyeli mültecilerin ise güvenli ve gönüllü şekilde ülkelerine dönebilmeleri için yeniden yapılanma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Şeybani, Lübnan'la ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Schütze ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Schütze ile Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliği imkanları ve ülkenin toparlanma sürecine verilecek destek ele alındı. Taraflar istikrar ve yeniden yapılanma çabalarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Yatırım Forumu Şam'da başladı. Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilk Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu Suriye'nin başkenti Şam'da başladı. İki ülkeden yetkililer ve iş insanlarını bir araya getiren forumda yatırım, ticaret, enerji, tarım, teknoloji, sağlık ve turizm gibi alanlarda işbirliği fırsatları ele alındı. Forumun Suriye'nin yeniden imar süreci ile bölgesel ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

İsrail ordusu Kuneitra'da ilerleyişini ve tahkimat çalışmalarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Kuneitra vilayeti içlerine doğru ilerleyişini sürdürdüğü bildirildi. Bölgedeki tarım arazilerinde iş makineleriyle kazı ve harfiyat çalışmaları yapıldığı, bazı alanlarda ağaçların kesildiği aktarıldı. İsrail ordusunun Hermon Dağı'ndan Ürdün sınırına kadar uzanan hat boyunca derin hendekler kazdığı ve askeri tahkimat çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM'de Arabesk Saati 97.8 Yurt FM.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygun anına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Değerli dostlarımız, güzel insanlar, saygılarımızla, sevgilerimizle bugün de sizlerle birlikteyiz. Merhabalar, iyisiniz, iyi olmanızı diliyoruz ve iyi olacağınızı ümit ediyoruz. Her zaman olduğu gibi sesimizden ziyade kurduğumuz cümlelerle inşallah sizlerin umut dolu hayatına bir umut ailesi daha eklesek, insanı rezil edebileceği gibi değil mi? Bazen bir cümle insana ümit de verebilir. Hani vezir de edebilir tarzında, rezil de edebilir, vezir de edebilir. İnşallah o ikisinin arasında, belki rezil vezir değil ama sizin ümidinize bir katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize. Çünkü hayatta olumsuzluklar oldukça fazla ve olumsuzlukların en asgariye indirilmesi için mücadele eden insanların sayısı da çok fazla değil maalesef. Keşke mücadele eden insanlar da çok fazla olsa, mücadele eden ülkeler de çok fazla olsa, şu gün, şu anlarda yaşadığımız olumsuzlukların belki de çoğunu yaşamayacağız. Ama bireyselleşen insan, bireyselleşen toplumlar, bireyselleşen devletler, belki de baktığınız işte şu göçmen hadisesinde bile değil mi, Suriye'de veya Afrika'da yaşanan dramlarda insanların kapıları çalındığında o kapılarını açmamak gibi bir duruma düçar oldular maalesef. Bu durumun anlatılabilir bir tarafı yok aslında. İnsani anlamda kabul edilebilir bir tarafı yok. Gelenlerin ne olduğu sorusundan ziyade onların muhtaç oluşu, onların bir anlamda mağdur oluşunun ve bunu gözlerimizle görmemiz, anlamamıza rağmen hala bu anlamda yeryüzünün her yerinde mağduriyetlerinin artarak devam etmesi söz konusu. Türkiye gibi birkaç ülke daha olsaydı belki bugün yaşanan dramların birçoğu daha da az ölçüde yaşanacaktı. Bu gerçekten özel bir cümle. Bunu hamasi bir duyguyla role sahipler

rolden dolayı da geri adım atıyorlar. İnsanlar kendilerine başvurduklarında, kapılarını çaldıklarında onları maalesef suçların münasebetiyle, kendi suçları münasebetiyle, gelen insanların suçları değil. Çünkü onları o hale düşüren kendileri olması münasebetiyle onlara kapılarını kapatıyorlar. İstiyorlar ki insanlar o vesileyle, bir vesileyle hayatları da sona erse, nefes alacak 10 metrekarelik bir alan kalmasa da bir takım çevrelerin, bir takım güruhların, bir takım sistemlerin, anlayışların umrunda bile değil ama bizim umrumuzda. Umrumuzda olduğunu da yaptığımız her programla ifade ediyoruz ve umrumuzda olmaya da devam edecek. Yeryüzünde iyiliğe bir katkı sunabilmek için elimizden geleni yapacağız. Bu bazen sözüyle olacak, bazen siyaseten olacak, bazen bir yazıyla olacak, bazen gerçekten bir eylemle olacak. Ama muhakkak olacak. Türkçenin Sesi Radyosu'ndasınız ve sizlerle şu an bir şiir okumak isterim. Şiir, güzel bir şiir. Sizler de içinizde o tatlı hüznü barındıracağını düşündüğüm bir şiir. Şiirin ismi sadece bir harf. A. A şiiri Yavuz Bülent Bakiler'in yazdığı bir şiir. 3 nokta koymuş muhtemelen. A'dan sonrasını söylemek istememiş. Adrese teslim bir şiir olsa gerektir. Her neye ve kime yazıldıysa o biliyordur. Onun haricinde kimsenin bilmesine de gerek yoktur. Okuyalım, paylaşalım. Sizlere armağan edelim.

Geceler kurşun gibi iner üstüme birden. Hayalin çıkıp gelir uzaklardan karşıma. Sonra yüreğimi bir kara sevda tutar. Ama sen duymazsın duyduğumu ah. Ama sen duymazsın duyduğumu ah. Ne bir türkü söylersin gizlice ağlayarak. Ne bir akşam içinde bir yara göz göz açar. Ne efkar basar seni akşamları ansızın. Ne uykuların, ne uykuların kaçar. Konuşsam bir türlü, sussam bir türlü. Yıllar yılı yüreğimde büyüyen sırsın. Bir sigara dumanı uzanır gibi usulca. Dokunsam saçlarına, kırılırsın. Kaçtın şehir şehir çok uzaklara. Boşuna gurbet acısı tattın. Oyalandım durdum seni unutmak için. Kendimi boşuna aldattım. Anladım faydası yok uzak kalmanın artık. Seni kader çizgisiyle alnıma yazan haktır. Unutmak ne mümkün gözlerinin rengini. Seni çılgın gibi sevmek yaşamaktır. Bir serin rüzgarsın yüzüme vuran. Yüreğimi yakan bir avuç korsun. Gökler biliyor sevdamı. Taş duvarlar biliyor. Sen bilmiyorsun.

Ne kadar yalın, ne kadar güzel anlatmış Yavuz Bülent Bakiler. Her kime yazmışsa ne güzel yazmış. Dediğim gibi tatlı bir hüzün barındırdı değil mi içinde? Geceler kurşun gibi indi üstümüze. Bir hayal çıkıp geldi uzaklardan işte. Kurşun gibi indiğinde bir hayal de geliyor. Sonra bir kara sevda tutuyor sizi. Ve kimsenin haberi yok. Hatta o ağ dediğinizin bile haberi yok. Ne güzel betimlemiş, ne güzel tarif etmiş yaşadığı duygulanmayı. Yavuz Bülent Bakiler'in böyle bir özelliği var. Arı duru, yalın, Türkçeyle ve hepimizin bildiği kelimelerle ve cümlelerle çok güzel bir örgüsü var. O örgüden biri bu. A şiiri ve diğer şiirleri de aslında benzer bir nitelik taşıyor. Yaşayan bir şairimiz. Dün Bahattin Karakoç'tan bahsetmiştik. O da yaşayan bir şairimizdi. Bugün Yavuz Bülent Bakiler aklıma geldi. O da yaşayan bir şair. Onları, saygılarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi sunuyoruz. Bu güzel duygularını bizlerle paylaştıkları için. Bizim de duygularımıza arkadaşlık ettikleri için, bizim duygularımızı da bu anlamda mamur ettikleri için veya aynı duyguyu aynı yerden, aynı noktadan yakalayabildiğimiz için kendimizi mesut hissediyoruz. O atmosferi bozmasam bir şiir daha okusam ne dersiniz? İster misiniz? İstersiniz gibi geliyor. Onun bir şiiri daha var. Birçok şiiri var tabii ki. Gözlerin İstanbul oluyor birden var. Mesela çok güzel Sen şiiri var. Cebeci istasyonu var. Birçok güzel böyle yalın şiiri var. Onlardan birini yani Sen seni de okuyalım. Ve devam edelim inşallah. Bozmayayım atmosferi ben.

Bir dağ başı yalnızlığı yaşıyorum yeniden. Dağ başı yalnızlığı ölümden beter. Hiç kimse aramasa, sormasa beni. Sen gelsen yeter. Huzur ellerinin güzelliğidir. Gözlerin karşımda mutluluk denizi. Her sabah soframızda ekmeğimizi sen bölsen, sen bölsen yeter. Yüreğim seninle yaylalar kadar serin. Ne bir çizgi hasret, ne bir nokta gam. Yayla dumanı gibi gözlerime her akşam sen dolsan, sen dolsan yeter. Ben de çaresizlik sonsuz kördüğüm, ben de sabır senden az. Gündüzden vazgeçtim düşümde biraz bir yüz görümlü. Sen olsan, sen olsan yeter. Duymasa hiçbir kimse şair gönlümün sende karar kıldığını ve içimin şerha şerha yarıldığını sen bilsen, sen bilsen yeter. Bir gün duysam bittiğimi, tükendiğimi, çıkıp gelsen uzaklardan korkulu ürkek, bir incecik dal gibi üstüme titreyerek, eğilsen, eğilsen yeter.

seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik. Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma, gözlerin İstanbul oluyor birden. Akşamlardan, gecelerden, senden uzağım. Şiirlerim rüzgardır uzak dağlardan esen. Durgun sular gibi azalacağım bir gün, birdenbire çıkıp gelmesen. Şarkılarla geleceksin, duygulu, ince. Yalnız gözlerime bak diyeceksin. Ellerim usulca ellerine deyince kaybolup gideceksin. Bir elim seni çizecek bütün pencereleri. Bir elim seni silecek. Kalbim ebem kuşağı günde bin kere senin için yeni baştan can kesilecek. Ne güzel seni bulmak bütün yüzlerde. Sonra seni kaybetmek hemen her yerde. Ne güzel bineceğin vapurları kaçırmak, yapayalnız kalmak iskelelerde. Seninle bir yağmur başlıyor, iplik iplik. Bir güzellik doluyor yüreğimi şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma, gözlerim.

bir şiirini daha ekledim değerli dostlarımız. Gözlerim İstanbul oluyor birden ve öncesinde sen sen sendi. Yalındı, arıdudu, durulu ve güzel Türkçesiyle ve Türkçe'ye duyduğu saygıyla bildiğimiz bu büyük şairi de güzelliklerle anmış olduk. Yavuz Bülent Bakiler ismini de bilmeyenler bu üç şiir vesilesiyle bilmiş ve duymuş olsunlar. Konunun zaten ilgilileri biliyorlardır. Yani bir şey eklememe gerek yok benim ama jenerasyon zamanla ne oluyor? İşte bizler çocukken baba oluyoruz, anne oluyoruz veya artık bizim çocuklarımız oluyor. Bizim annemiz babamız da dede oluyor ve değişiyor yani zamanla. Herkes hemen her şeyi bir anda bilecek diye bir şey yok. Alttan gelen nesil de ister istemez bu şiirlerle, bu isimlerle zamanla tanışacaklar. Biz de tanışmalarına işte bu okuduğumuz, aktardığımız eserlerle vesile olabiliriz diye düşünüyoruz. Umuyoruz öyle olur. Bu güzelliği aktarmaktan başka şeyler de yapıyoruz tabii ki. Başka bir şey yapmıyoruz diyeceğim ama başka şeyler de yapıyoruz. Yapmaya da devam edelim. Gözlerin İstanbul olması, sen sen sen ve A şiirlerinden de anlaşılacağı üzere her ne kadar arı duru yalın da olsa bir aşk şairi. Tabii ki bir ideali bir davası da var. Baktığımızda birçok dava diye nitelendirilen bizim türkümüz tarzında, Antepli Şahin tarzında yazdığı birçok farklı destansı eserleri de söz konusu. Ama daha çok onun o destandan, destanlardan gelip böyle çok adeta romantizmin doğruğunda eserler de ortaya koyması şairin ufkunun ne boyutta olduğunu gösteriyor bizlere. Bu anlamda her biri birbirinden güzel eserlerle onun ruh dünyasını da, iç dünyasını da yazdığı eserlerden yola çıkarak anlıyoruz. Özellikle bunu yapmalıyız. Eser sahibinin eseriyle değerlendirmeliyiz bence. Eserin bizde çağrıştırdığı bir takım cümleler şairine karşı bizde bir ilgi oluşturmalı. Yoksa onun hayatında şunu yapmıştı, bunu yapmıştı, şurada şunu olmuştu, burada şu kurumda çalışmıştı, sonra milletvekili olmuştu, sonra bilmem bir şey olmuştu, bilmiyoruz. Biliyoruz aslında, bilmiyoruz değil ama bunlar çok önemli şeyler değil. Biz mesela bu isimlerden biri de Yavuz Bülent Bakiler. Onu biz yazdığı eserleriyle değerlendirip ona göre kararlar vermek zorundayız. Herkesin söylediğimiz gibi bir şair çoğu zaman şiire zaman ayırarak hayatını kazanamayabiliyor. Hatta kazanamıyor. Onun için yan unsurlar diyebileceğimiz hayatını idame ettirebilecek bir takım işlerde çalışmak durumunda. Her ne kadar ruhuna uygun değil, o bu tartışılır fakat hayatını ve

ailesinin hayatını idame ettirebilmek için mecburen bu işleri de yürütmek zorunda. Tüm bunların yanında bir de sanata, edebiyata, şiire, kültüre, bilmiyorum, bunlara zaman ayırıyorsa ve bunlar için de ayrıca bir maaş almıyorsa, değil mi? Söz konusu şiir, sanat, edebiyat, her neyse, ne bir uğraş olarak kalıyor, yan bir uğraş olarak kalabiliyor. Buna rağmen çok güzel eserler doğuyor. Ben hatta buna rağmen çok güzel eserler doğuyor derken, eserler bence buna rağmen doğar. Yani insanların da, özellikle sanat dalında faaliyet gösteren insanlara bir yer oturtsanız da para verseniz bu şiirleri, bu eserleri doğuramazlar. O yüzden büyük sanatkarların birçoğunun hayatında buna rastlayabiliriz. Birçoğu hayatlarına, birçoğu diyorum, özelde bazı isimler vardır ama birçoğu hayatlarını yazmış olduğu eserlerden kazanmazlar. Ama belki şöhretlerini, belki iç dünyalarını tanıttıkları bu eserlerle ne yaparlar? Sağlarlar. Bizi ilgilendiren aslında budur. İlgilendirmesi gereken de budur bence. Bana katılır mısınız bilmiyorum ama katılın, katılmanızı isterim. Çünkü böyle değerlendirmek daha doğru bir yaklaşım olarak karşımızda bizi bekler. Diğer türlü magazinel yaklaşımlar, şurada şunu yaptı, burada bunu yaptı, çok da mevzu edilecek konular olmayabilir, olmamalıdır. Bugün Yavuz Bülent Bakiler'den bahsettik. Onun üç güzel şiirini okuduk sizlere, kısa kısa da olsa. Umuyorum umut dünyanıza, umutla her gün yeni bir umut ekleyerek tüm zorluklarına rağmen hayat maceranızda size güzel arkadaşlıklar yapıyor olabiliriz. İsteğimiz, dileğimiz bu. Dünyanın herhangi bir yerinde bizi dinliyorsunuz. Söylediğimiz gibi sizin renginizi, anlayışınızı, dininizi, ırkınızı sormuyoruz. Sizlere sadece bir selam gönderiyoruz. Birkaç ümit dolu cümle gönderiyoruz. Umuyoruz onlardan payınıza düşeni alırsınız. Ve inşallah ilerleyen dönemlerde Türkçenin Ses Radyosu'nda daha aktif, özellikle dinleyicilerimiz anlamında onlara da katabileceğimiz programlar ve içerikler sunmaya çalışacağız. Sizler de anlık katılımlarınızla bizlere destek vereceksiniz, vereceğinizi umuyoruz. Ve böylece aramızdaki o yakıt diye ümit ediyoruz. Bugünlük bu kadar. Hepinize saygılarımız, sevgilerimiz baki. Ve saygılarımızın, sevgilerimizin sonu armağan olsun tüm dinleyicilerimize. Hoşçakalınız. Görüşmek üzere.

Ben bir şarkı, ben bir türküyüm. Ben Meryem'in yanağındaki tüyüm. Beni bir azizin nefesi uçurur. İçimde Allah'ın korkusu durur. Cici ayakların iplikle bağlı. Ben onun sılası, kendimin gurbetiyim. Sineklerin kanadını ısıtan bir güneş toprağı yarıp çıkacak. Kadınlar sansa da yaşadığını, şarkısız kaldıkça yaşamayacak. Kadınları şarkılar akrep.

yalnızlık, sigara külü kadar yalnızlık ve toprağın rüyaya yılan gibi girişi. Sana da Mona Rosa taş bebeği bıraktık, ellerinde kılçıklı balıkların bir dişi. Senin hatıran kadar büyük, yeri karanlık. Senin hatıran kadar Allah ve şeytan işi ve yalnızlık, sigara külü kadar.

0: peygamber çiçeğinin aydınlığında ara, sana doğru uzanan çaresiz ellerim. Sırrımı söylüyorum vefakar balıklara, onlar tutacak bu dünyada yerimi. Koy verip kirli pullu saçlarını rüzgara, bir çocuğun ardına düşen heykellerimi, peygamber çiçeğinin aydınlığında. Zaman ne de çabuk geçiyorum onu. Saat 12'dir, söndü lambalar. Uyu da turnalar gelsin rüyana, bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar.
1: Türkçenin sesi.
2: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
3: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
2: Duygun anına ne varsa
3: tüm yoğunluğuyla
2: sevgiyle,
3: aşkla. Gecenin rengi. Gecenin rengi.
4: Yurt hasreti çekenlerin sesi. Yurt FM.
5: Nasıl anlatayım pişmanlığı?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada hukuk devleti ve yargı reformlarına vurgu yaptı. Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhur ile Cumhuriyet arasındaki engelleri kaldırdık dedi. Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki istikrar ve güvenlik için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yeni, özgürlükçü ve sivil bir anayasa çağrısını yineleyerek reform iradesinin güçlü şekilde devam edeceğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan Doha'da kritik temaslar. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha ziyaretinde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Başkanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Fidan ayrıca İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Halil El Hayye'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Toplantıya Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlık etti. Görüşmede Avrupa Birliği Suriye ilişkilerinin normalleşmesi, Suriye'de siyasi geçiş süreci, yeniden inşa çalışmaları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Avrupa Birliği Suriye'nin istikrarı ve sosyoekonomik toparlanmasına desteğini yineledi.

yaptırımları kaldırma kararı aldık. Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı. Avrupa Birliği Dış İlişkileri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, kararın Brüksel'de düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısında alındığını açıkladı. Kallas, Avrupa Birliği Suriye İşbirliği Anlaşması'nın yeniden tamamen yürürlüğe girmesinin ilişkilerde normalleşmenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin Suriye'de kapsayıcı ve meşru bir siyasi geçiş sürecine desteğini süreceği ifade edildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozan faaliyetlerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozucu faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. Brüksel'de konuşan Şeybani, buna rağmen Şam yönetiminin 1974 ateşkes ayrıştırma anlaşmasına bağlı kaldığını belirtti. Şeybani, Suriye'nin artık insani yardımdan çok Avrupa Birliği ile uzun vadeli ve stratejik işbirliği hedeflediğini ifade etti. Suriyeli mültecilerin ise güvenli ve gönüllü şekilde ülkelerine dönebilmeleri için yeniden yapılanma çalışmalarını sürdüğünü söyledi. Şeybani, Lübnan'la ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Schütze ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Schütze ile Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliği imkanları ve ülkenin toparlanma sürecine verilecek destek ele alındı. Taraflar istikrar ve yeniden yapılanma çabalarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Şirketleri Yatırım Forumu Şam'da başladı. Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilk Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu Suriye'nin başkenti Şam'da başladı. İki ülkeden yetkililer ve iş insanlarını bir araya getiren forumda yatırım, ticaret, enerji, tarım, teknoloji, sağlık ve turizm gibi alanlarda işbirliği fırsatları ele alındı. Forumun Suriye'nin yeniden imar süreci ile bölgesel ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

ilerleyişini sürdürdüğü bildirildi. Bölgedeki tarım arazilerinde iş makineleriyle kazı ve harfiyat çalışmaları yapıldığı, bazı alanlarda ağaçların kesildiği aktarıldı. İsrail ordusunun Hermon Dağı'ndan Ürdün sınırına kadar uzanan hat boyunca derin hendekler kazdığı ve askeri tahkimat çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

İsrail ordusu Kuneitra'da ilerleyişini ve tahkimat çalışmalarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Kuneitra vilayeti içlerine doğru

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada hukuk devleti ve yargı reformlarına vurgu yaptı. Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhur ile Cumhuriyet arasındaki engelleri kaldırdık dedi. Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki istikrar ve güvenlik için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yeni, özgürlükçü ve sivil bir anayasa çağrısını yineleyerek reform iradesinin güçlü şekilde devam edeceğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan Doha'da kritik temaslar. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha ziyaretinde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Başkanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Fidan ayrıca İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Halil El Hayye'ye taziye ziyaretinde bulundu.

İlk Avrupa Birliği Suriye üst düzey siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki

toplantısı Brüksel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlık etti. Görüşmede Avrupa Birliği Suriye ilişkilerinin normalleşmesi, Suriye'de siyasi geçiş süreci, yeniden inşa çalışmaları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Avrupa

yaptırımları kaldırma kararı aldık. Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı. Avrupa Birliği Dış İlişkileri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, kararın Brüksel'de düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısında alındığını açıkladı. Kallas, Avrupa Birliği Suriye İşbirliği Anlaşması'nın yeniden tamamen yürürlüğe girmesinin ilişkilerde normalleşmenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin Suriye'de kapsayıcı ve meşru bir siyasi geçiş sürecine desteğini süreceği ifade edildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozan faaliyetlerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozucu faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. Brüksel'de konuşan Şeybani, buna rağmen Şam yönetiminin 1974 ateşkes ayrıştırma anlaşmasına bağlı kaldığını belirtti. Şeybani, Suriye'nin artık insani yardımdan çok Avrupa Birliği ile uzun vadeli ve stratejik işbirliği hedeflediğini ifade etti. Suriyeli mültecilerin ise güvenli ve gönüllü şekilde ülkelerine dönebilmeleri için yeniden yapılanma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Şeybani, Lübnan'la ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Schütze ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Schütze ile Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliği imkanları ve ülkenin toparlanma sürecine verilecek destek ele alındı. Taraflar istikrar ve yeniden yapılanma çabalarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Müşteri Yatırım Forumu Şam'da başladı. Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilk Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu Suriye'nin başkenti Şam'da başladı. İki ülkeden yetkililer ve iş insanlarını bir araya getiren forumda yatırım, ticaret, enerji, tarım, teknoloji, sağlık ve turizm gibi alanlarda işbirliği fırsatları ele alındı. Forumun Suriye'nin yeniden imar süreci ile bölgesel ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

İsrail ordusu Kuneitra'da ilerleyişini ve tahkimat çalışmalarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Kuneitra vilayeti içlerine doğru ilerleyişini sürdürdüğü bildirildi. Bölgedeki tarım arazilerinde iş makineleriyle kazı ve harfiyat çalışmaları yapıldığı, bazı alanlarda ağaçların kesildiği aktarıldı. İsrail ordusunun Hermon Dağı'ndan Ürdün sınırına kadar uzanan hat boyunca derin hendekler kazdığı ve askeri tahkimat çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

saçlarını, kimler için bölük bölük tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin, gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir. Sen kaç köşeli bulutlar geldi, altında durdun. Söyle benim öyle yabancı bu ses saçların. Leyla gibi güneş doğarken uyanamam. Şehir gece gündüz benim içime uyur. Leyla'yı götürüp Londra'nın ortasına bıraksam, okuyla, yayıyla, yaylasıyla, acımasıyla Leyla diyorsam, şu bizim gerçek Leyla. Biz seni işte böyle seviyoruz Leyla. O gitti, bize ağlamak kaldı kala kala.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozan faaliyetlerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozucu faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. Brüksel'de konuşan Şeybani, buna rağmen Şam yönetiminin 1974 ateşkes ayrıştırma anlaşmasına bağlı kaldığını belirtti. Şeybani, Suriye'nin artık insani yardımdan çok Avrupa Birliği ile uzun vadeli ve stratejik işbirliği hedeflediğini ifade etti. Suriyeli mültecilerin ise güvenli ve gönüllü şekilde ülkelerine dönebilmeleri için yeniden yapılanma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Şeybani, Lübnan'la ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Schütze ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Schütze ile Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliği imkanları ve ülkenin toparlanma sürecine verilecek destek ele alındı. Taraflar istikrar ve yeniden yapılanma çabalarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Yatırım Forumu Şam'da başladı. Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilk Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu Suriye'nin başkenti Şam'da başladı. İki ülkeden yetkililer ve iş insanlarını bir araya getiren forumda yatırım, ticaret, enerji, tarım, teknoloji, sağlık ve turizm gibi alanlarda işbirliği fırsatları ele alındı. Forumun Suriye'nin yeniden imar süreci ile bölgesel ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

İsrail ordusu Kuneitra'da ilerleyişini ve tahkimat çalışmalarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Kuneitra vilayeti içlerine doğru ilerleyişini sürdürdüğü bildirildi. Bölgedeki tarım arazilerinde iş makineleriyle kazı ve harfiyat çalışmaları yapıldığı, bazı alanlarda ağaçların kesildiği aktarıldı. İsrail ordusunun Hermon Dağı'ndan Ürdün sınırına kadar uzanan hat boyunca derin hendekler kazdığı ve askeri tahkimat çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: mı?
1: Açma derdim kardeş, yorgunum yorgun. Yad elinde kalmış vatana döndüm. Kurumuş yarpağı, kesilmiş suyu, bir bari yolunmuş bostana döndüm. Terk ettim diyarım, maldan talandım. Neçer kaldım kapı, kapı dilendim. Sakız oldum, ağızlarda çiğnendim. Bir beli bükülmüş insana döndüm. Seçerdim ölçerdim verirdim dolu. Seçerdim ölçerdim verirdim dolu. El gücüm yeterdi, bükerdim kolu. Kurt gibi gezerdim. Severdim şöyle, bir dişi tökülmüş aslana döndü. Atlı yayan gamsız köye geçerdi. Kilitsiz kapıyı dilden açar. Arpa ile boğduyu birden biçerdim. Simbili silkinmiş harmana döndü. Yalan yere avdadıram özümü. Ağlamaktan duman aldı gözümü. Konuşuram kimse almaz sözüm. Bir teli kırılmış kemana döndüm. Yer varma herkese dönüp yaltanma. Bir kere aldansay bir de aldanma. Ekmeği dörde bir fazla kullanma. Bir şarkı ters olmuş zamana döndüm. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Bu gördüğüm günler kesti hayalim.

0: şu oğlu diyer iş tutmaz elim. Bu gördüğüm günler kesti hayalim. Zor oldu yaşamak. Hak oldu. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm.
1: Peki Mehmet Bey, ağzına sağlık. Doğrudan duygulu bir şiir. Göçmen insanlarımızın dilinden okunan bir şiirdir. Bu özel bir görüştür. Yani benim özel görüşümdür. Peki, ayağınıza sağlık.
0: Sağ olasın.
1: Mehmet Bey, sağ olasın.

Kınamayın beni eğer ağlarsam. Kınamayın beni eğer ağlarsam. Köçmenim canımla bezar olmuşam. Yıkıldı sarayım, çöl oldu elim, kurtlara kuşlara diyar olmuşam. Köçe köçeylerde gitti kervanım. Bir ah çektim göğe, çıktı dumanım. Elden düştüm cana, yoktu gümenim. Saçım bayaz koca hıtyar olmuşam. Ağladım gözyaşım, aktı göl oldu. Ateş aldı yürek, yandı kül oldu. Görmedim eller bana yol oldu. Şaşırttım yolumu, ne çarılmışam. Çarkı dönmüş felek, kırdı kolumu. Oyadı yabancılar derdi gülümü. Küller gelir gölüm, diler ölümü. Zalim ya da alçak duvar olmuşam. Oğlu ölmüş ana kimin sadlara. Ana kimin satlaram, elim malım mülküm, köyüm yadlaram. Akma döneceğim, onu beklerim. Bağda unutulmuş cüft nar olmuşam. Çocuklarım yadlar eski günleri. Sabah olur bekler o kaç billeri. Dudam sakla beni aziz canları. Yandı bağım baştan bayar olmuşam. Kazanda su kaynar boşu boşu. Bir avuç tanım yok, altı başım.

kazanda su kaynar, boşu boşuna bir avuç yerim yok atın aşına. Soğan mı hanadı gözüm yaşına, hasratım yürekte alalkar olsa. Yoksunun halını çekenler sor. Gülün kıymetini ekenden sorun. Kaç arşın kefini bükenden sorun.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam. Hoş geldin Yusufçuğum.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Buldunuz mu kitabı?
3: Hangi kitabı?
2: Hani geçen gün sahaflara gideceğim demiştiniz ya, bir kitap arıyordunuz.
3: Ha, buldum. İşte bu kitap.
2: Bakabilir miyim?
3: Tabii ki. Buyur.
2: Ataullah İskenderi.
3: İskenderi.
2: Tasavvufi Hikmetler.
3: Evet.
2: Hikemi Ataiye.
3: Çok güzel. Medeniyetimizde kabul gördüğü isimle Hikem.
2: Biliyorum ben kitabı. İsmini çok duymuştum. Fas'ta alimlerin çok başvurduğu kitaplardan biridir.
3: Muhakkak öyle. Ataullah İskenderi'nin düşünceleri Mevlana ve İbni Arabi'nin eserleri gibi tüm tasavvuf çevrelerini etkilemiştir. Eserleri senin geldiğin yer Kuzey Afrika başta olmak üzere İslam ülkelerinde bilinmekte, tüm dünyada tasavvufla uğraşanlarca okunmaktadır. Hikem tüm İslam dünyası için çok kıymetli bir eser. Sufiler Hikem için ne derler bilir misin Yusuf?
2: Ne derler?
3: Derler ki namazda Kur'an'dan başka bir metin okumaya izin olsaydı Hikem okunurdu. Tasavvuf kitabiyatında çok önemli bir yeri vardır Hikem'in. Dünya dillerine yapılan tercüme ve şerhlerin sayısı 70'i aşmıştır. Ataullah İskenderi, tasavvufi hikmetleri ve ıslahları şiir diliyle kısa ve özlü bir şekilde anlatır. Müthiş bir dili vardır gerçekten. Türkçe'de de tercümeleri çoktur. Ama ben en çok bu tercümeyi severim. Çok derli toplu. Tercümenin haricinde bir sürü de bilgi veriyor Mustafa Kara. Açıklamaları, ayet ve hadislere kaynak göstermesi, hikmetlere sıra numarası koyması, hikime yazılan şerhlere yer vermesi de kitabı özel kılıyor. Bende vardı aslında bu kitap. Bir arkadaşa hediye etmiştim. Tekrar sahip olduğuma çok sevindim.
2: Siz okuyunca ben de alıp okuyabilir miyim?
3: Tabii ki Yusuf. Bu kitabı okumanı çok isterim. Ataullah İskenderi büyük bir mutasavvıf. Büyük bir alim. En meşhur yönü kitleleri derinden etkileyen hitabet tarzı, sohbetleri. Cezbedici, düşündürücü ve ufuk verici bir üsluba sahip. Hikem'i okuyunca sen de göreceksin. Onun tasavvuf düşüncesi riya ve şöhretten uzak bir ibadete, Allah'ın beğendiği davranışları yapmaya, tevekküle, teslimiyete ve recaya bağlıdır.
2: Reca ne demek?
3: Bu bir tasavvuf terimidir. Kulun Allah'ın rahmetine güvenerek ümit içinde olması anlamına gelir. Bak kitabın girişinde Mustafa Kara ne diyor Ataullah İskenderi ile ilgili. Sözleri aşk ve cezbenin coşkunluğunu değil, tefekkürün hassas inceliklerini sergiler. Gerçekten de böyledir. İnsan bu sözler karşısında ince bir çarpılmayla irkilir, baktığı şeyleri görmediğini fark eder. Kalbiyle düşünmeye başlar ve sonra ferah, ışıklı bir yolun başında bulur kendini. İskenderi böyledir. Böyledir de anlat bakalım Yusuf. Asaf Halet nasıldır? Yarım kaldı geçen sefer.
2: O gün Asaf Halet için bu dünyadaki tüm geleneklerin özünü yani insanı anlatıyor demiştiniz. Aklıma takıldı bu.
3: Gelenek dediğimiz şey insandan mülhemdir. Yani insandan, insanın içinden yola çıkar. Hakikatin içine doğmuştur insan. İnsan da hakikatten yola çıkar. Kimi bilerek yapar bunu farkındadır, kimi bilmeyerek. Ama insanın hakikatle kurduğu ilişki, Tanrı'yı, eşyayı kendini anlama ve anlatma serüveniyle başlar. Gelenek bir birikim, gelenek bir mirastır. Gelenek geçmiş, bugün ve yarın üçgeninde gezinen ruhtur. Öznesi insan ve insanın eylemleridir. Çıktığı yer insanın özüdür. Araştırmacılar, eleştirmenler, Asaf Halet için birkaç şiirinden yola çıkarak pek çok ve farklı yorumlarda bulunuyorlar. Kimisi Hint öğretilerinden, Budist felsefeden, Hint edebiyatından yola çıktığını söylüyor. Kimisi tasavvuf geleneğinden, İslam kültüründen etkilendiğini söylüyor. Kimisi de Türk masallarından, Doğu medeniyetinin asli unsurlarından. Ben Asaf Halet'in şiirinin kökleri doğudan çıksa da insanın özüyle kurduğu ilişki bakımından evrensel bir gelenek anlayışına tabi olduğunu ya da geleneği insanın özünden yola çıkan ve yaşayan bir ruh olarak gördüğünü düşünüyorum.
2: Benim de şiirleri okuyunca dikkatimi çeken birkaç şey oldu. İlk aklıma geleni çocuk. Sanki masalların içinde yaşayan tekerlemelerle ve o tertemiz, saf dünyasıyla çocuk.
3: Asaf Halet'te çocuğun kavranışı çok özeldir. Dur, şurada bir yerde bütün yazıları vardı. Nerede, nerede? Tamam, burada işte. Bak Yusuf, ben okuduğum kitaplarda önemsediğim, sevdiğim yerlerin altını çizerim. Görüyor musun? Altı çizili yerler. Sağda solda küçük notlar. Neredeydi o yer? Sonlarda mıydı acaba? Tabii ya, konuşmalarında geçiyordu. Buldum. Bak okuyayım sana. Çelebi bir konuşmasında çocukluğundan şöyle bahsediyor. Çocukluğum benim hiç unutamadığım en güzel zamanımdır. Kendi kendime kaldığım zaman en çok sığındığım yer hep çocukluğumdur. Rüyalarımda hep o çocukluğumu görürüm. Eski evlerimizin sahipsiz olarak saf temiz, çok temiz, çok hisli, baştan başa muhabbet olan çocukluğum. Bu dünyaya ait olan intibalarım hakikaten çok güzel şeylerdi. Zaten geçince onlardaki güzelliği, safiyeti başka şeylerde bulamadım. Hani dedim ya, tüm geleneklerin özü insandır diye. İnsanın katışıksız hali de, o ilk temiz hali de çocuktur. Bu yüzden Asaf Halet çocuğu, eğitimle ruhu değiştirilmeden önceki saf ve samimi çocuğu, geleneğin bir parçası, bir taşıyıcısı olarak görür ve kendini ona yakın hisseder. Çelebi'nin istediği insanın saf olana ve öncelikle çocukluktaki saflığa dönebilmesidir. Ancak bundan sonra ve böyle bir saflıkla başlayacaktır gerçek iklim.
2: Güzel bir çocukluğun etkisi de var tabii bu düşüncelerde. Osmanlı'nın son döneminde çocukluğunu geçiriyor değil mi?
3: Evet, Asaf Halet Osmanlı kültür iklimine aittir ve bunda İstanbul'un konumu ve oluşturduğu manevi ikliminde payı büyüktür. Asaf Halet'in şiir ve yazılarındaki çeşitlilik ve çeşitlilikle de kalmayan derinliğin temeli kuşkusuz onun küçük yaşlarında atılmıştır diye düşünüyorum Yusuf. Her ne kadar Osmanlı'nın kültür ikliminin asgari şekilde hayatın içinde yer aldığı bir dönemde geçse de çocukluğu, ona temeli atanlar Osmanlı'ya ait, Osmanlı'nın kültür iklimini yaşayan münevver kişilerdi ve bünyelerinde Doğu'nun büyük hazinelerini canlı tutuyorlardı.
2: Nasıl yani?
3: Şöyle Yusufcuğum, babası Sait Halet Bey Sufi edebiyatı ile ilgileniyor ve ondan küçük yaşlarda Fransızca ve Farsça öğreniyor. Bir Mevlevi şeyhinden Remzi Efendi'ydi sanırım ve bir de ünlü Rauf Yekta Bey'den yıllarca musiki ve nota dersler alıyor. İstanbul'un en güzel yerleri, Cihangir ve Beylerbeyi'nde geçiyor çocukluğu. Masalların bolca anlatıldığı güzel bir konakta.
2: Şiirlerinde hissettiğim şeylerden biri de İstanbul'un iklimiydi.
3: Asaf Halet de İstanbul'un ikliminde tüm doğuyu yaşayarak büyür. Bak çok güzel bir yer var yine kitapta. Çok hoşuma gider İstanbul'u böyle anlatışı. Burası işte. Çin ve Maçin'i, Acemistan ve Frengistan'ı ben hep İstanbul zaviyesinden gördüm. Oralarını hep İstanbul'un içindeyken gezdim ve gezmekteyim. Şurası da çok güzel. İstanbul benim ağzıma dil, kulaklarıma ses, gözlerime bakış olur. Böylece bazen dilim Çamlıca'ya, gözüm Boğaz'a ve kulaklarım Beyoğlu'nda çıkar ve oradaki acabiyattan haber alır gelir. İbrahim Nebi Salkım Söğüt'te, Ferhat Çamlıca'da oturmuşlardır. Asuriler bizim çınara kelle asmışlardır ve Topkapı Sarayı'nda da yalnız Çengi Dilara otururdu. Bütün masallar İstanbul'da zuhur etmiştir. Ancak o zamandaki insanları görmek ve İstanbul'a sığdırmak için mikroskopla bakmak gerekirdi ki bu mikroskoptan bir tane bende var. Boğaziçi'ndeki muazzam yalının Somaki direklerinde güneşi seyrederken dedem, kerevetin altından bir bodruma iner ve Hint'ten getirdiği adamlarla simya arardı. Bununla beraber simyayı ben buldum. Kimseye de öğretmeyeceğim.
2: Gerçekten çok güzel anlatıyor. Şiirleri kadar yazıları, konuşmaları da çok büyülü. Çok güzel.
3: Sevdin ha bizim garip çelebimizi.
2: Evet, çok sevdim.
3: O zaman bir şiir okuyalım Asaf Halet'ten. Ne dersin?
2: Olur, çok güzel olur.
3: Adım unuttum, adı olmayan yerlerde. Ne in, ne cin, ne beni Adem. Zamanlar içinde kuşlar uçuyor, kervanlar geçiyor bir iğne deliğinden. Çarşılar kuruluyor, sarayları oyuncak, insanları karınca şehirler. Zamanları gördün mü bir iğne deliğinden? Adım unuttum, adı olmayan yerlerde, geçip gidenlere bakarak.
2: Çok güzel bir şiir gerçekten. Şiirlerin hepsi çok güzel. Ama bu Om Mani Padme Hum ne demek? Çok eski ve kimsenin bilmediği ama...

0: bu dünyaya benzer bir dünyadan yazılmış gibi.
1: Bizim bilmediğimiz bir dünya sadece Yusuf. Ne kadar okusak, duysak, görsek de eksik bileceğiz. On mani padme hum, doğunun gizemini saklayan bir söz bu. Tibet'te evlerin, manastırların, kasaba ve köylerin duvarlarında yazılı bir söz. Aydınlanmış ruhun düşmanları olan tutkulara, aymazlıklara, nefrete ve bu tür duygulara karşı bir meydan okuma ifadesi. Nilüfer çiçeğinin içindeki mücevher diye meydan okuyor kötü duygulara. Asaf Halet şiirlerinde çok eski metinleri, kutsal kitaplardaki ifadeleri kullanır. Bunlarla ses tekrarları yapar ve insanı birden o bilmediği ilginç alemin içine sokuverir. İnsana kendini bildirirken hayrete düşürür. İşte böyle Yusuf. Sana Asaf Halet'ten bir şiir daha okuyayım de. Sonra gidelim sana bir Türk kahvesi ısmarlayayım. Ne dersin?
0: Olur ama bir şartım var. Madem kitaplar sizden, kahveler de benden olsun.
1: Olur Yusuf, tamam. Kahveler senden olsun.
0: Ama siz önce şiiri okuyun tabii.
1: Peki. Bir vardım, bir yoktum. Ben doğdum Selim-i Salis'in köşkünde. Sebepsiz hüzün hocamdı loş odalar mektebinde. Harem ağları lalaydı kara sevdama. Uyudum, büyüdüm ve Nuri Siyah'a ağladım. Nuri Siyah'a ağladığım zaman annem Suzi Dilara'ydı ve babam bir tambur. Annem sustu, babam küstü. Ama ben niçin hala Nuri Siyah'a ağlarım? Nuri Siyah, Nuri Siyah.
0: Nuri Siyah ne demek?
1: Siyah nur demek. Kadir gecesi mümin olanlara güneş, bütün mahiyeti ve şaşasıyla görünürmüş ama siyah bir nur olarak. Böyle işte Yusuf. Hadi gel şimdi çıkalım. Çelebi'yi konuşmaya, kahvemizi içerken devam ederiz.
0: Peki.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: 98.8 FM'de.
1: Sayınız.
2: Umut ışıklarım bir bir sömürüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bildiğim

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Ünlü Osmanlı hattatları. Kazasker Mustafa İzzet Efendi. Hem büyük bir devlet adamı hem de bestekar, neyzen, hanende ve hattattır. 1801 yılında Tosya'da dünyaya geldi. Annesinin soyu Tophane Kadirihane dergahını kuran Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin neslinden İsmaili Rumi'ye ulaşır. Okumak için İstanbul'a geldi. İstanbul'da Arapça ve dini ilimleri öğrendi. Padişah II. Mahmud'un dikkatini çekti. Mustafa Rakım Efendi iyi bir hattat, iyi bir müzik adamı ve usta bir neyzen olarak kendini gösterdi. Sülüs ve Nesih yazılarını Çömez Mustafa Vasıf Efendi'den, Nestalik yazısını da Yesarizade'den öğrendi. Bir süre sonra saray hayatından sıkıldı. Hacca gitmek için izin istedi ve hacca gitti. İlim öğrenmek için 7 ay Mısır'da kaldı. İstanbul'a döndü ve Mahmut Paşa Hamamı yakınlarında bir eve yerleşti. Onun İstanbul'da olduğunu ve saraya gelmediğini öğrenen padişah, onun cezalandırılmasını istedi ama sonra affetti. Tekrar saraya alınan İzzet Efendi, musiki fasıllarına bazen ney üfleyerek bazen de sesiyle katıldı. 1845'te de 1. Sultan Abdülmecid'e ikinci imam oldu. 1876'da vefat etti. İzzet Efendi pek çok önemli eser yazdı. Ayasofya Camii için yazdığı levha dünyanın en büyük yazısı unvanına sahiptir ve bir sanat harikasıdır. Ayrıca Washington'da 1269'da bulunan Rakım imzalı Tuğra'nın altında Zafer Abidesi kitabe önemli eserlerinden bir diğeridir. Tuğrakeş İsmail Hakkı Altun Bezer. 1873 yılında İstanbul'da doğdu. İlk yazı derslerini hattat olan babası İlmi Efendi'den aldı. Sarayın özel kalem müdürü oldu. Burada Sami Efendi'den çeşitli hat türlerini öğrendi. Müzehip Bahaettin Bey'den de tesip öğrendi. Böylece yazılarının tesibini de kendisi yaptı. Soyadı kanunuyla Altun Bezer soyadını aldı. 1945 yılına kadar Güzel Sanatlar Akademisi'nde dersler verdi. 1946'da vefat etti. Hamit Aytaç. Asıl adı Şeyh Musa Azmi'dir. 1891 yılında Diyarbakır'da doğdu. Hat ve resim eğitimi aldı. Harp Okulu Matbaası hattatı olarak çalıştı. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Berlin'de harita dairesinde bir yıl çalıştı. Sonra görevinden istifa etti. İstanbul'da Hattat Hamit Yazı Evi adında bir iş yeri açtı. Başta Mısır ve Irak olmak üzere dünyanın birçok yerinde eserleri vardır. İstanbul'da Cumhuriyet döneminde yapılan birçok camiye yazılar yazmıştır. 18 Mayıs 1982'de vefat etmiştir. Emin Barın. 1913'te Bolu'da doğdu. İlk hat hocası babasıdır. 1932'de İstanbul Muallim Mektebi'ni, 1936'da Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü'nü bitirdi. Zamanın önemli hocalarından hat Türk cilt sanatını öğrendi. İcazetini İsmail Hakkı Altunbezer'den aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazandı. Burslu olarak hat ve cilt eğitimi için Almanya'ya gönderildi. Almanya'da hazırladığı olimpiyat kitabıyla birincilik kazandı. Leipzig'teki Kitapçılık ve Sanat Akademisi'ne girdi ve kitap ciltçiliği dersleri aldı. Türkiye'ye döndü ve İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde ders verdi. Çeşitli sergiler açtı ve ödüller kazandı. 200 aşkın eseri vardır. Önemli eserleri arasında İslamabad Kültür Merkezi yazıları, Anıtkabir'deki yazıları, Yunus Emre'nin mezar yazıları ve Ankara'daki Kocatepe Camii'nin konferans salonundaki

0: yazılar vardır. 1987 yılında vefat etti.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan, başkent Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşecek ve Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ilişkiler, ticaret ve enerji işbirlikleri ele alınacak. Astana'daki temasların ardından Erdoğan, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölgesel ve küresel gelişmelere dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri heyetini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni ve üst düzey heyetini Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Kabul, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın himayesinde düzenlenen 1. Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu'nun 2. gününde gerçekleşti. Forum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.

Bakan Fidan, savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların sona ermesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin yoğun diplomatik çaba gösterdiğini açıkladı. Fidan, ateşkes var ama savaşın geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın dünya enerji ve gıda güvenliğini etkilediğini vurgulayan Fidan, çözümün diplomasi ve müzakereyle sağlanabileceğini belirtti. Filistin ve Gazze meselesinde de barış sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yeni güvenlik işbirliği anlaşması. Suriye İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı Ankara'da yeni bir güvenlik işbirliği protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında kriminal soruşturmalar, olay yeri inceleme ve polis köpekleri eğitimi gibi alanlarda ortak programlar yürütülecek. Amaç güvenlik personelinin mesleki ve saha hazırlık seviyesini arttırmak ve uluslararası deneyimlerden faydalanmak. Son dönemde iki ülke arasında güvenlik ve sınır işbirliği alanlarında temaslar da artıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ile Suriye arasında Esed sonrası ilk ticaret forumu. Suriye 10 yılı aşkın süren iç savaşın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ilişkilerini yeniden güçlendiriyor. Şam'da

Anlaşmalara imza attı. DP World, Tartus Limanı'nı 30 yıl yönetmek için anlaşırken, Dana Gas da Humus yakınlarındaki gaz sahalarını geliştirmek için ön protokol imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırımları kaldırmasıyla Suriye'nin finansal sisteme dönüşü hız kazandı.

Irak'tan Suriye'ye saygı övgüsü. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Aracı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Sara ile herhangi bir sorunları olmadığını belirterek yeni Suriye yönetimine büyük saygı ve samimi bir yaklaşımla destek verdiklerini açıkladı. Aracı, Sara ile geçmişte Amerika Birleşik Devletleri güçleri tarafından aynı dönemde tutuklandıklarını da hatırlattı.

Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejim döneminde Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olan Tümgeneral Pilot Caiz Hammut El Musa'nın terörle mücadele birimleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı. Musa başarılı operasyonun ardından gözaltına alındı.

Lübnan saldırılarında 15 kişi öldü. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye, Cebşit ve Keperdunim beldelerinde ölümler yaşandı, bazı yaralılar var. Hizbullah saldırılara karşı İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef alan karşı operasyonlar gerçekleştirdi. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da saldırılarda ölenlerin sayısı 2880'i geçti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Radio Youth FM.
1: Sen Türkmensin, tanıdım seni. Seni ilk gördüğümde tanıdım. Sen Kerkük'lü Türkmensin belli. Başındaki camadanı bağlayışından, çakı gibi duruşundan, sen Kerkük'lü Türkmensin. Seni tanıdım bire değişinden. Sen altın köprülü Türkmensin. Konuşurken bir kolunu Kerkük'e, diğerini Erbil'e uzatıyorsun. Alnındaki su damlalarından belli. Yüzmüşsün zap suyunda. Sen altın köprülü Türkmensin. İki kebap koy bileğe, değişine kurban. Sen Erbil'li Türkmensin. Seni sağ, temiz konuşmandan tanıdım. Tarih kadar eski

ki yılmaz bakışlı, gök bürü minarası gibi başın dik, sen Erbil'de Türkmensin. Sazındaki tınıdan belli, mızrabı, teli, namezi, acılar diyarı. Tanıdım seni, Felegoğlu, Çolakoğlu diyarından, telaferli Türkmensin belli. Sizler dosta ekmek tuzsunuz, sofranıza kurban humsumuz. Gözünün yaşı aksu gibi ak, sen tuz hurmatlısın. Elindeki su testisinden belli. Marufoğlu gibi dertli, Ali Haşim gibi cesursun. Yılmayan, yılmayan, hep dalgalanan bayraksın. Vatana kurbansın. Kurban gene, meyanından tanıdım seni. Sen Duzlavu Türkmensin. Zeynel Abidin gibi mübarek yüzün, dimdik boyun minare gibi. Boyuna hayran, gözünde reşit feri var. Tanıdım seni, sen bir dağ kokulu Türkmensin. Tanıdım seni yüzündeki barut isinden, dudağındaki çatlaktan, bileğindeki kudretten, gözyaşınla şehidini yıkayan yılmaz bir Türkmensin. Sen Beşirli Türkmensin, tanıdım seni. Bereketli tarlalar nefesin, incecik akar suyun kenarındaki, huzur var yüzünde, ay yüzlüsün. Kıskandılar, zehirlediler seni. Şirinsin Zehra Rahman, hala güzelsin. Güzelliğinden tanıdım, sen taze hurmatlı Türkmensin. Şehriban narım yanağından, portakal rengi saçından, tanıdım seni bacım. Uzaklarda olsan bile içimden atamazlar seni. Bir aşk rüzgarı eser telaferden Mendeliye, kuş olur selam dağıtır Türkmeneli'ye. Bilirim selamınız baş üste dersin her daim. İşte ondandır tanırım seni. Sen Mendelili Türkmensin. Hepinizi tanıyorum, hepinizi tanıyorum. Siz Türkmensiniz, acıların yumağı, sabrın çanağı, bütün fırtınalara inat, özgürlüğe susamış, özgürlüğün bayrağı. Tanıdım sizi, siz Türkmensiniz.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 12. bölümünü aktaracağız.

Kimin vergi nizamı? İkinci kısım. Kayıt defterlerinde çoğu Türkmenlerin koyunu olmasına rağmen toprak vergisi yazıldıkları da görülmektedir. 16. yüzyılda toprak vergisi 12 gümüş para olup bu miktar 24 koyunun vergisine karşılık gelmekteydi. Dolayısıyla 24'ten daha az koyunu olanlar toprak vergisi statüsündeydiler. 17. yüzyılda ise her 100 koyun için 5,5 kuruş vergi alındığına ve bu miktar da toprak vergisi resmine eşit olduğuna göre 100 adet ve bundan aşağı sayıda koyunu olanların toprak vergisi statüsünde değerlendirildiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Bazen 300 koyunu olanlar dahi toprak vergisi sayılmıştır. Ki bu durum vergilendirme sırasında Türkmenlerin ekonomik ve sosyal durumlarının da göz önünde bulundurulduğunu göstermektedir. Ayrıca oturak durumlarda olanlardan, küçük çapta hayvancılığın yanı sıra tarımla da uğraştıklarından, göçerlerden farklı olarak 7,5 kuruş toprak vergisi alınmaktaydı. Halep Türkmenlerinin vergi memurları oldukça karşılıksız vergi, nikah vergisi ve ceza vergisi toplardı. Düzenli vergi yoluyla toplanan bu çeşitli gelirlerin yıllık tutarı 1642'de 1000 kuruş, 1663, 1667 ve 1673 yıllarında ise 1500 kuruş idi.

Türkmenler sattıkları yoğurt için de pazar vergisi adı altında bir ücret öderlerdi. Antep'te düzenli vergi yoluyla Türkmenlerden toplanan vergi miktarı 1663'te 130 kuruş, 1667 ve 1673 yıllarında 120 kuruş idi. Halep Türkmenlerinin 1642'de toplam olarak 696.964 adet koyunları ve 6.322 adet de develeri bulunmaktaydı. 1663'te ise Türkmenlerin sahip oldukları koyunların toplam adedi 579.267, develerinin toplam adedi de 5.073 idi. Buna göre Halep Türkmenlerinin besledikleri koyun ve deve adedinde 17. yüzyılın ikinci yarısında önemli miktarda azalma olduğu gözlenmiştir.

İran, Mısır ve Anadolu arasındaki yolların üzerinde bir kavşak noktada kurulmuş olan Halep, sahip olduğu stratejik önemi ve uluslararası ticarette bir dağıtım merkezi olmasından dolayı orta çağlardan beri Orta ve Yakın Doğu'nun en önemli kentlerinden biri olmuştur.

Özellikle Sevekliler zamanında yavaş yavaş kalkınarak ticari alanda bölgesindeki üstünlüğünü kabul ettiren ve Romalılar zamanında da gelişmiş bir şehir hüviyetine bürünen Halep, Hamdaniler zamanında da başkent olma şerefine ulaşmıştır. Bu sayede birçok imar çalışması yapılarak şehrin büyütülmesi ve kalkınması sağlandığı gibi Halep'in uluslararası ticarette bir köprü konumuna gelmesi de sağlanmıştır. Halep şehri, Eyyubi ve Memluklu döneminde Moğol ve Timur saldırılarıyla iki defa harap olmasına ve büyük felaketler yaşanmasına rağmen bu ticari zenginliği sayesinde her defasında yeniden kalkınmıştır.

Da Osmanlı hakimiyetine geçtikten sonra bir sancak olarak teşkilatlandırılan Halep, Şam beyliklerine bağlanmış ve bu idari vaziyeti 16. yüzyılın ortalarına kadar devam ettirmiştir. Nihayet bölgede iç huzurun korunması maksadıyla 1549 yılında Halep Beylerbeyliği teşkil edilmiş ve bu tarihten itibaren de Halep aynı adı taşıyan en büyük idari birim olmuştur.

Osmanlı döneminde iç güvenliğin sağlanması ve artık bir sınır kenti olmamasından dolayı dış tehdit ve tehlikelerden uzak olması ve paşaların burada çok büyük imaretlerle birlikte büyük iş merkezleri olan çok sayıda han ve kapalı çarşı inşa etmiş olmaları, Halep'in uluslararası ticaretteki öneminin daha da artmasını, İran ve Uzak Doğu'dan gelen kıymetli malların bir pazarlama merkezi durumuna gelmesini sağlamıştır. Başta Antakya olmak üzere Halep bölgesinde yer alan kasabalarda iktisadi alanda en büyük gelişmelerine Osmanlılar zamanında erişmişlerdir.

Kendinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan, başkent Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile görüşecek ve Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ilişkiler, ticaret ve enerji işbirlikleri ele alınacak. Astana'daki temasların ardından Erdoğan, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölgesel ve küresel gelişmelere dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri heyetini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni ve üst düzey heyetini Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Kabul, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın himayesinde düzenlenen 1. Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu'nun 2. gününde gerçekleşti. Forum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.

Bakan Fidan, savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların sona ermesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin yoğun diplomatik çaba gösterdiğini açıkladı. Fidan, ateşkes var ama savaşın geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın dünya enerji ve gıda güvenliğini etkilediğini vurgulayan Fidan, çözümün diplomasi ve müzakereyle sağlanabileceğini belirtti. Filistin ve Gazze meselesinde de barış sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yeni güvenlik işbirliği anlaşması. Suriye İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı Ankara'da yeni bir güvenlik işbirliği protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında kriminal soruşturmalar, olay yeri inceleme ve polis köpekleri eğitimi gibi alanlarda ortak programlar yürütülecek. Amaç güvenlik personelinin mesleki ve saha hazırlık seviyesini artırmak ve uluslararası deneyimlerden faydalanmak. Son dönemde iki ülke arasında güvenlik ve sınır işbirliği alanlarında temaslar da artıyor.

Emirlikleri ile Suriye arasında Esed sonrası ilk ticaret forumu. Suriye 10 yılı aşkın süren iç savaşın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ilişkilerini yeniden güçlendiriyor. Şam'da düzenlenen ilk Birleşik Arap Emirlikleri Suriye İş Forumu iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni liderliğindeki iş heyeti liman ve enerji sektörlerinde dev ortaklıklara imza attı. DP World, Tartus Limanı'nı 30 yıl yönetmek için anlaşırken Deyna Gaz'da Humus yakınlarındaki gaz sahalarını geliştirmek için ön protokol imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırımları kaldırmasıyla Suriye'nin finansal sisteme dönüşü hız kazandı.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Aracı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Sara ile herhangi bir sorunları olmadığını belirterek yeni Suriye yönetimine büyük saygı ve samimi bir yaklaşımla destek verdiklerini açıkladı. Aracı, Sara ile geçmişte Amerika Birleşik Devletleri güçleri tarafından aynı dönemde tutuklandıklarını da hatırlattı.

Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejim döneminde Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olan Tümgeneral Pilot Caiz Hammut El Musa'nın terörle mücadele birimleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı. Musa başarılı operasyonun ardından gözaltına alındı.

Lübnan saldırılarında 15 kişi öldü. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye, Cebşit ve Keferdunim beldelerinde ölümler yaşandı, bazı yaralılar var. Hizbullah saldırılara karşı İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef alan karşı operasyonlar gerçekleştirdi. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da saldırılarda ölenlerin sayısı 2880'i geçti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Barış Manço'nun seslendirdiği Benden Öte, Benden Ziyade şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Cem Karaca'nın seslendirdiği İşte Geldik Gidiyoruz şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız MFÖ'nün seslendirdiği Güllerin İçinden şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

0: يورت اف ام 97.8 صوت الوطن.
1: Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kör düğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban. Çözemedim, çözülmüyor mihriban.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan, başkent Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile görüşecek ve Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Görüşmelerde iki ülke arasında

Stratejik ilişkiler, ticaret ve enerji işbirlikleri ele alınacak. Astana'daki temasların ardından Erdoğan, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölgesel ve küresel gelişmelere dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Şara, Birleşik Arap Emirlikleri heyetini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni ve üst düzey heyetini Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Kabul, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın himayesinde düzenlenen 1. Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu'nun 2. gününde gerçekleşti. Forum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.

Bakan Fidan, savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların sona ermesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin yoğun diplomatik çaba gösterdiğini açıkladı. Fidan, ateşkes var ama savaşın geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın dünya enerji ve gıda güvenliğini etkilediğini vurgulayan Fidan, çözümün diplomasi ve müzakereyle sağlanabileceğini belirtti. Filistin ve Gazze meselesinde de barış sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Suriye ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yeni güvenlik işbirliği anlaşması. Suriye İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı Ankara'da yeni bir güvenlik işbirliği protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında kriminal soruşturmalar, olay yeri inceleme ve polis köpekleri eğitimi gibi alanlarda ortak programlar yürütülecek. Amaç güvenlik personelinin mesleki ve saha hazırlık seviyesini artırmak ve uluslararası deneyimlerden faydalanmak. Son dönemde iki ülke arasında güvenlik ve sınır işbirliği alanlarında temaslar da artıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ile Suriye arasında Esed sonrası ilk ticaret forumu. Suriye 10 yılı aşkın süren iç savaşın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ilişkilerini yeniden güçlendiriyor. Şam'da düzenlenen ilk Birleşik Arap Emirlikleri Suriye İş Forumu iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni liderliğindeki iş heyeti liman ve enerji sektörlerinde dev ortaklıklara imza attı. DP World, Tartus Limanı'nı 30 yıl yönetmek için anlaşırken Deyna Gaz'da Humus yakınlarındaki gaz sahalarını geliştirmek için ön protokol imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırımları kaldırmasıyla Suriye'nin finansal sisteme dönüşü hız kazandı.

Irak'tan Suriye'ye saygı övgüsü. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Aracı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Sara ile herhangi bir sorunları olmadığını belirterek yeni Suriye yönetimine büyük saygı ve samimi bir yaklaşımla destek verdiklerini açıkladı.

Suriye'de eski Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejim döneminde Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olan Tümgeneral Pilot Caiz Hammut El Musa'nın terörle mücadele birimleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı. Musa başarılı operasyonun ardından gözaltına alındı.

yapılan saldırılarında 15 kişi öldü. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye, Cebşit ve Keperdunim beldelerinde ölümler yaşandı, bazı yaralılar var. Hizbullah saldırılara karşı İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef alan karşı operasyonlar gerçekleştirdi. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da saldırılarda ölenlerin sayısı 2880'i geçti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız. Sizin

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan, başkent Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile görüşecek ve Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ilişkiler, ticaret ve enerji işbirlikleri ele alınacak. Astana'daki temasların ardından Erdoğan, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölgesel ve küresel gelişmelere dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Birleşik Arap Emirlikleri heyetini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni ve üst düzey heyetini Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Kabul, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın himayesinde düzenlenen 1. Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu'nun 2. gününde gerçekleşti. Forum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.

Bakan Fidan, savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların sona ermesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin yoğun diplomatik çaba gösterdiğini açıkladı. Fidan, ateşkes var ama savaşın geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın dünya enerji ve gıda güvenliğini etkilediğini vurgulayan Fidan, çözümün diplomasi ve müzakereyle sağlanabileceğini belirtti. Filistin ve Gazze meselesinde de barış sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yeni güvenlik işbirliği anlaşması. Suriye İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı Ankara'da yeni bir güvenlik işbirliği protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında kriminal soruşturmalar, olay yeri inceleme ve polis köpekleri eğitimi gibi alanlarda ortak programlar yürütülecek. Amaç güvenlik personelinin mesleki ve saha hazırlık seviyesini artırmak ve uluslararası deneyimlerden faydalanmak. Son dönemde iki ülke arasında güvenlik ve sınır işbirliği alanlarında temaslar da artıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ile Suriye arasında Esed sonrası ilk ticaret forumu. Suriye 10 yılı aşkın süren iç savaşın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ilişkilerini yeniden güçlendiriyor. Şam'da düzenlenen ilk Birleşik Arap Emirlikleri Suriye İş Forumu iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni liderliğindeki iş heyeti liman ve enerji sektörlerinde dev ortaklıklara imza attı. DP World, Tartus Limanı'nı 30 yıl yönetmek için anlaşırken Deyna Gaz da Humus yakınlarındaki gaz sahalarını geliştirmek için ön protokol imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırımları kaldırmasıyla Suriye'nin finansal sisteme dönüşü hız kazandı.

Irak'tan Suriye'ye saygı övgüsü. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Aracı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Sara ile herhangi bir sorunları olmadığını belirterek yeni Suriye yönetimine büyük saygı ve samimi bir yaklaşımla destek verdiklerini açıkladı. Aracı, Sara ile geçmişte Amerika Birleşik Devletleri güçleri tarafından aynı dönemde tutuklandıklarını da hatırlattı.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin

son gecemde, son gözyaşım. Hem ağladım hem de yazdım dertlerimle, yalnız kaldım, içimi döktüm.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan, başkent Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşecek ve Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ilişkiler, ticaret ve enerji işbirlikleri ele alınacak. Astana'daki temasların ardından Erdoğan, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölgesel ve küresel gelişmelere dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri heyetini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni ve üst düzey heyetini Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Kabul, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın himayesinde düzenlenen 1. Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu'nun 2. gününde gerçekleşti. Forum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.

Bakan Fidan, savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların sona ermesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin yoğun diplomatik çaba gösterdiğini açıkladı. Fidan, ateşkes var ama savaşın geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın dünya enerji ve gıda güvenliğini etkilediğini vurgulayan Fidan, çözümün diplomasi ve müzakereyle sağlanabileceğini belirtti. Filistin ve Gazze meselesinde de barış sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yeni güvenlik işbirliği anlaşması. Suriye İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı Ankara'da yeni bir güvenlik işbirliği protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında kriminal soruşturmalar, olay yeri inceleme ve polis köpekleri eğitimi gibi alanlarda ortak programlar yürütülecek. Amaç güvenlik personelinin mesleki ve saha hazırlık seviyesini artırmak ve uluslararası deneyimlerden faydalanmak. Son dönemde iki ülke arasında güvenlik ve sınır işbirliği alanlarında temaslar da artıyor.

Birlikleri ile Suriye arasında Esed sonrası ilk ticaret forumu. Suriye 10 yılı aşkın süren iç savaşın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ilişkilerini yeniden güçlendiriyor. Şam'da düzenlenen ilk Birleşik Arap Emirlikleri Suriye İş Forumu iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni liderliğindeki iş heyeti liman ve enerji sektörlerinde dev ortaklıklara imza attı. DP World, Tartus Limanı'nı 30 yıl yönetmek için anlaşırken Deyna Gaz'da Humus yakınlarındaki gaz sahalarını geliştirmek için ön protokol imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırımları kaldırmasıyla Suriye'nin finansal sisteme dönüşü hız kazandı.

Irak'tan Suriye'ye saygı övgüsü. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Aracı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile herhangi bir sorunları olmadığını belirterek yeni Suriye yönetimine büyük saygı ve samimi bir yaklaşımla destek verdiklerini açıkladı. Aracı, Şara ile geçmişte Amerika Birleşik Devletleri güçleri tarafından aynı dönemde tutuklandıklarını da hatırlattı.

Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejim döneminde Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olan Tümgeneral Pilot Caiz Hammut El Musa'nın terörle mücadele birimleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı. Musa başarılı operasyonun ardından gözaltına alındı.

Yunan saldırılarında 15 kişi öldü. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye düzenlediği hava saldırılarında

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

gözyaşıyla bir mektup yazdım. Al da sevgilime götür, postacı. Senden ricam, bekle yarim okusun.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım ne

çok soğum, buz gibiyim. Yiyecek ve içeceklerini korumak için yardımcı olabilirim. Her evde benden bir tane vardır. Bilim adamları benimle çok uğraştılar. Bugünlere gelmek için çok değiştim. Yıl 1918'di. Tam o yıl otomatik olarak çalışabildim. Haydi

0: bugünkü teknolojisiyle yaz kış bu eşyayı kullanırız. Adı mı? Buzdolabı. Bil bakalım nesneler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.
2: Selam aleyküm.
3: Aleyküm selam. Hoş geldin Yusufçuğum.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Buldunuz mu kitabı?
3: Hangi kitabı?
2: Hani geçen gün sahaflara gideceğim demiştiniz ya, bir kitap arıyordunuz.
3: Ha, buldum. İşte bu kitap.
2: Bakabilir miyim?
3: Tabii ki. Buyur.
2: Ataullah İskenderi.
3: İskenderi.
2: Tasavvufi Hikmetler.
3: Evet.
2: Hikemi Ata'iye.
3: Çok güzel. Medeniyetimizde kabul gördüğü isimle Hikem.
2: Biliyorum ben kitabı. İsmini çok duymuştum. Fas'ta alimlerin çok başvurduğu kitaplardan biridir.
3: Muhakkak öyle. Ataullah İskenderi'nin düşünceleri Mevlana ve İbni Arabi'nin eserleri gibi tüm tasavvuf çevrelerini etkilemiştir. Eserleri senin geldiğin yer Kuzey Afrika başta olmak üzere İslam ülkelerinde bilinmekte, tüm dünyada tasavvufla uğraşanlarca okunmaktadır. Hikem tüm İslam dünyası için çok kıymetli bir eser. Sufiler Hikem için ne derler bilir misin Yusuf?
2: Ne derler?
3: Derler ki namazda Kur'an'dan başka bir metin okumaya izin olsaydı Hikem okunurdu. Tasavvuf kitabiyatında çok önemli bir yeri vardır Hikem'in. Dünya dillerine yapılan tercüme ve şerhlerin sayısı 70'i aşmıştır. Ataullah İskenderi, tasavvufi hikmetleri ve ıslahları şiir diliyle kısa ve özlü bir şekilde anlatır. Müthiş bir dili vardır gerçekten. Türkçe'de de tercümeleri çoktur. Ama ben en çok bu tercümeyi severim. Çok derli toplu. Tercümenin haricinde bir sürü de bilgi veriyor Mustafa Kara. Açıklamaları, ayet ve hadislere kaynak göstermesi, hikmetlere sıra numarası koyması, hikime yazılan şerhlere yer vermesi de kitabı özel kılıyor. Bende vardı aslında bu kitap. Bir arkadaşa hediye etmiştim. Tekrar sahip olduğuma çok sevindim.
2: Siz okuyunca ben de alıp okuyabilir miyim?
3: Tabii ki Yusuf. Bu kitabı okumanı çok isterim. Ataullah İskenderi büyük bir mutasavvuf. Büyük bir alim, en meşhur yönü kitleleri derinden etkileyen hitabet tarzı, sohbetleri. Cezbedici, düşündürücü ve ufuk verici bir üsluba sahip. Hikem'i okuyunca sen de göreceksin. Onun tasavvuf düşüncesi riya ve şöhretten uzak bir ibadete, Allah'ın beğendiği davranışları yapmaya, tevekküle, teslimiyete ve recaya bağlıdır.
2: Reca ne demek?
3: Bu bir tasavvuf terimidir. Kulun Allah'ın rahmetine güvenerek ümit içinde olması anlamına gelir. Bak kitabın girişinde Mustafa Kara ne diyor Ataullah İskenderi ile ilgili. Sözleri aşk ve cezbenin coşkunluğunu değil, tefekkürün hassas inceliklerini sergiler. Gerçekten de böyledir. İnsan bu sözler karşısında ince bir çarpılmayla irkilir, baktığı şeyleri görmediğini fark eder. Kalbiyle düşünmeye başlar ve sonra ferah, ışıklı bir yolun başında bulur kendini. İskenderi böyledir. Böyledir de anlat bakalım Yusuf. Asaf Halet nasıldır? Yarım kaldı geçen sefer.
2: O gün Asaf Halet için bu dünyadaki tüm geleneklerin özünü yani insanı anlatıyor demiştiniz. Aklıma takıldı bu.
3: Gelenek dediğimiz şey insandan mülhemdir. Yani insandan, insanın içinden yola çıkar. Hakikatin içine doğmuştur insan. İnsan da

0: hakikatten yola çıkar. Kimi bilerek yapar bunu, farkındadır, kimi bilmeyerek. Ama insanın hakikatle kurduğu ilişki, Tanrı'yı, eşyayı kendini anlama ve anlatma serüveniyle başlar. Gelenek bir birikim, gelenek bir mirastır. Gelenek, geçmiş, bugün ve yarın üçgeninde gezinen ruhtur. Öznesi insan ve insanın eylemleridir. Çıktığı yer insanın özüdür. Araştırmacılar, eleştirmenler, Asaf Halet için birkaç şiirinden yola çıkarak pek çok ve farklı yorumlarda bulunuyorlar. Kimisi Hint öğretilerinden, Budist felsefeden, Hint edebiyatından yola çıktığını söylüyor. Kimisi tasavvuf geleneğinden, İslam kültüründen etkilendiğini söylüyor. Kimisi de Türk masallarından, Doğu medeniyetinin asli unsurlarından. Ben Asaf Halet'in şiirinin kökleri doğudan çıksa da insanın özüyle kurduğu ilişki bakımından evrensel bir gelenek anlayışına tabi olduğunu ya da geleneği insanın özünden yola çıkan ve yaşayan bir ruh olarak gördüğünü düşünüyorum.
1: Benim de şiirleri okuyunca dikkatimi çeken birkaç şey oldu. İlk aklıma geleni çocuk. Sanki masalların içinde yaşayan tekerlemelerle ve o tertemiz, saf dünyasıyla çocuk.
0: Asaf Halet'te çocuğun kavranışı çok özeldir. Dur, şurada bir yerde bütün yazıları vardı. Nerede? Tamam, burada işte. Bak Yusuf, ben okuduğum kitaplarda önemsediğim, sevdiğim yerlerin altını çizerim. Görüyor musun? Altı çizili yerler. Sağda solda küçük notlar. Neredeydi o yer? Sonlarda mıydı acaba? Tabii ya, konuşmalarında geçiyordu. Buldum. Bak okuyayım sana. Çelebi bir konuşmasında çocukluğundan şöyle bahsediyor. Çocukluğum benim hiç unutamadığım en güzel zamanımdır. Kendi kendime kaldığım zaman en çok sığındığım yer hep çocukluğumdur. Rüyalarımda hep o çocukluğumu görürüm. Eski evlerimizin sahipsiz olarak saf temiz, çok temiz, çok hisli, baştan başa muhabbet olan çocukluğum. Bu dünyaya ait olan intibalarım hakikaten çok güzel şeylerdi. Zaten geçince onlardaki güzelliği, safiyeti başka şeylerde bulamadım. Hani dedim ya, tüm geleneklerin özü insandır diye. İnsanın katışıksız hali de, o ilk temiz hali de çocuktur. Bu yüzden Asaf Halet çocuğu, eğitimle ruhu değiştirilmeden önceki saf ve samimi çocuğu, geleneğin bir parçası, bir taşıyıcısı olarak görür ve kendini ona yakın hisseder. Çelebi'nin istediği insanın saf olana ve öncelikle çocukluktaki saflığa dönebilmesidir. Ancak bundan sonra ve böyle bir saflıkla başlayacaktır gerçek iklim.
1: Güzel bir çocukluğun etkisi de var tabii bu düşüncelerde. Osmanlı'nın son döneminde çocukluğunu geçiriyor değil mi?
0: Evet, Asaf Halet Osmanlı kültür iklimine aittir ve bunda İstanbul'un konumu ve oluşturduğu manevi ikliminde payı büyüktür. Asaf Halet'in şiir ve yazılarındaki çeşitlilik ve çeşitlilikle de kalmayan derinliğin temeli kuşkusuz onun küçük yaşlarında atılmıştır diye düşünüyorum Yusuf. Her ne kadar Osmanlı'nın kültür ikliminin asgari şekilde hayatın içinde yer aldığı bir dönemde geçse de çocukluğu, ona temeli atanlar Osmanlı'ya ait, Osmanlı'nın kültür iklimini yaşayan münevver kişilerdi ve bünyelerinde Doğu'nun büyük hazinelerini canlı tutuyorlardı.
1: Nasıl yani?
0: Şöyle Yusufcuğum, babası Said Halet Bey Sufi edebiyatı ile ilgileniyor ve ondan küçük yaşlarda Fransızca ve Farsça öğreniyor. Bir Mevlevi şeyhinden Remzi Efendi'ydi sanırım ve bir de ünlü Rauf Yekta Bey'den yıllarca musiki ve nota dersler alıyor. İstanbul'un en güzel yerleri, Cihangir ve Beylerbeyi'nde geçiyor çocukluğu. Masalların bolca anlatıldığı güzel bir konakta.
1: Şiirlerinde hissettiğim şeylerden biri de İstanbul'un iklimiydi.
0: Asaf Halet de İstanbul'un ikliminde tüm doğuyu yaşayarak büyür. Bak çok güzel bir yer var yine kitapta. Çok hoşuma gider İstanbul'u böyle anlatışı. Burası işte. Çin ve Maçin'i, Acemistan ve Frangistan'ı ben hep İstanbul zaviyesinden gördüm. Oralarını hep İstanbul'un içindeyken gezdim ve gezmekteyim. Şurası da çok güzel. İstanbul benim ağzıma dil, kulaklarıma ses, gözlerime bakış olur. Böylece bazen dilim Çamlıca'ya, gözüm Boğaz'a ve kulaklarım Beyoğlu'nda çıkar ve oradaki acabiyattan haber alır gelir. İbrahim Nebi Salkım Söğüt'te, Ferhat Çamlıca'da oturmuşlardır. Asuriler bizim çınara kelle asmışlardır ve Topkapı Sarayı'nda da yalnız Çengi Dilara otururdu. Bütün masallar İstanbul'da zuhur etmiştir. Ancak o zamandaki insanları görmek ve İstanbul'a sığdırmak için mikroskopla bakmak gerekirdi ki bu mikroskoptan bir tane bende var. Boğaz içindeki muazzam yalının Somaki direklerinde güneşi seyrederken dedem kerevet

0: Çin altından bir bodruma iner ve Hint'ten getirdiği adamlarla Simya arardı. Bununla beraber Simya'yı ben buldum. Kimseye de öğretmeyeceğim.
1: Gerçekten çok güzel anlatıyor. Şiirleri kadar yazıları, konuşmaları da çok büyülü. Çok güzel.
0: Sevdin ha bizim garip Çelebimizi?
1: Evet, çok sevdim.
0: O zaman bir şiir okuyalım Asaf Alet'ten. Ne dersin?
1: Olur, çok güzel olur.
0: Adım unuttum, adı olmayan yerlerde. Ne in, ne cin, ne beni Adem. Zamanlar içinde kuşlar uçuyor, kervanlar geçiyor bir iğne deliğinden. Çarşılar kuruluyor, sarayları oyuncak, insanları karınca şehirler. Zamanları gördün mü bir iğne deliğinden? Adım unuttum, adı olmayan yerlerde, geçip gidenlere bakarak.
1: Çok güzel bir şiir gerçekten. Şiirlerin hepsi çok güzel. Ama bu Om Mani Padme Hum ne demek? Çok eski ve kimsenin bilmediği ama bu dünyaya benzer bir dünyadan yazılmış gibi.
0: Bizim bilmediğimiz bir dünya sadece Yusuf. Ne kadar okusak, duysak, görsek de eksik bileceğiz. Om Mani Padme Hum, doğunun gizemini saklayan bir söz bu. Tibet'te evlerin, manastırların, kasaba ve köylerin duvarlarında yazılı bir söz. Aydınlanmış ruhun düşmanları olan tutkulara, aymazlıklara, nefrete ve bu tür duygulara karşı bir meydan okuma ifadesi. Nilüfer çiçeğinin içindeki mücevher diye meydan okuyor kötü duygulara. Asaf Alet şiirlerinde çok eski metinleri, kutsal kitaplardaki ifadeleri kullanır. Bunlarla ses tekrarları yapar ve insanı birden o bilmediği ilginç alemin içine sokuverir. İnsana kendini bildirirken hayrete düşürür. İşte böyle Yusuf. Sana Asaf Alet'ten bir şiir daha okuyayım de. Sonra gidelim sana bir Türk kahvesi ısmarlayayım. Ne dersin?
1: Olur ama bir şartım var. Madem kitaplar sizden, kahveler de benden olsun.
0: Olur Yusuf, tamam. Kahveler senden olsun.
1: Ama siz önce şiiri okuyun tabii.
0: Peki. Bir vardım, bir yoktum. Ben doğdum Selim-i Salis'in köşkünde. Sebepsiz hüzün hocamdı, loş odalar mektebinde. Harem ağları lalaydı kara sevdama. Uyudum, büyüdüm ve Nuri Siyah'a ağladım. Nuri Siyah'a ağladığım zaman annem Suzi Dilara'ydı ve babam bir tambur. Annem sustu, babam küstü. Ama ben niçin hala Nuri Siyah'a ağlarım? Nuri Siyah, Nuri Siyah.
1: Nuri Siyah ne demek?
0: Siyah nur demek. Kadir gecesi mümin olanlara güneş, bütün mahiyeti ve şaşasıyla görünürmüş ama siyah bir nur olarak. Böyle işte Yusuf. Hadi gel şimdi çıkalım. Çelebi'yi konuşmaya, kahvemizi içerken devam ederiz.
1: Peki.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Yurdumun sesi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan, başkent Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile görüşecek ve Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ilişkiler, ticaret ve enerji işbirlikleri ele alınacak. Astana'daki temasların ardından Erdoğan, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölgesel ve küresel gelişmelere dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Birleşik Arap Emirlikleri heyetini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni ve üst düzey heyetini Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Kabul, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın himayesinde düzenlenen 1. Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu'nun 2. gününde gerçekleşti. Forum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların sona ermesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin yoğun diplomatik çaba gösterdiğini açıkladı. Fidan, ateşkes var ama savaşın geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın dünya enerji ve gıda güvenliğini etkilediğini vurgulayan Fidan, çözümün diplomasi ve müzakereyle sağlanabileceğini belirtti. Filistin ve Gazze meselesinde de barış sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Suriye ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yeni güvenlik işbirliği anlaşması. Suriye İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı Ankara'da yeni bir güvenlik işbirliği protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında kriminal soruşturmalar, olay yeri inceleme ve polis köpekleri eğitimi gibi alanlarda ortak programlar yürütülecek. Amaç güvenlik personelinin mesleki ve saha hazırlık seviyesini arttırmak ve uluslararası deneyimlerden faydalanmak. Son dönemde iki ülke arasında güvenlik ve sınır işbirliği alanlarında temaslar da artıyor.

Arap Emirlikleri ile Suriye arasında Esed sonrası ilk ticaret forumu. Suriye 10 yılı aşkın süren iç savaşın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ilişkilerini yeniden güçlendiriyor. Şam'da düzenlenen ilk Birleşik Arap Emirlikleri Suriye İş Forumu iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni liderliğindeki iş heyeti liman ve enerji sektörlerinde dev ortaklıklara imza attı. DP World, Tartus Limanı'nı 30 yıl yönetmek için anlaşırken Deyna Gaz da Humus yakınlarındaki gaz sahalarını geliştirmek için ön protokol imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırımları kaldırmasıyla Suriye'nin finansal sisteme dönüşü hız kazandı.

Irak'tan Suriye'ye saygı övgüsü. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Aracı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Sara ile herhangi bir sorunları olmadığını belirterek yeni Suriye yönetimine büyük saygı ve samimi bir yaklaşımla destek verdiklerini açıkladı. Aracı, Sara ile geçmişte Amerika Birleşik Devletleri güçleri tarafından aynı dönemde tutuklandıklarını da hatırlattı.

Genelkurmay Başkanı yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejim döneminde Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olan Tümgeneral Pilot Caiz Hammut El Musa'nın terörle mücadele birimleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı. Musa başarılı operasyonun ardından gözaltına alındı.

yapılan saldırılarında 15 kişi öldü. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye, Cebşit ve Keperdunim beldelerinde ölümler yaşandı, bazı yaralılar var. Hizbullah saldırılara karşı İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef alan karşı operasyonlar gerçekleştirdi. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da saldırılarda ölenlerin sayısı 2880'i geçti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba. Ben beyaz yapraklı minicik bir çiçeğim. Ben 5 yapraklıyım. Ama bazı arkadaşlarım 9 yapraklı oluyor. Evet, miniyim ama çok kuvvetli bir kokum var. En güzel kokulu çiçeklerden biriyim. Parfüm dünyasında en çok beni arıyorlar. Bazı arkadaşlarım sarı, bazıları mavi. Ben pembe rengim. Benim rengimde çok az arkadaşım var. Bilin bakalım, ben kimim?
1: Bu bitki sadece Kuzey Amerika kıtasında yok. Yer bütün kıtalarda var. Bu çiçeğin adı Yasemin. Bahçede ve saksıda yetişiyor. Suyu pek sevmiyor. Gölgeyi ve soğuk havayı daha çok seviyor. Bil bakalım. Bitkiler. Bil Bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Merhaba. Bir seferde 250 litre su içiyorum. Su yok mu? Hiç problem değil. Tam 3 hafta susuz yaşıyorum. Ayrıca deniz suyu da içiyorum. Açlığa en fazla ben dayanıyorum. Bir ay yemek yemiyorum ama yolculuk yapıyorum. Böylece çöllerde rahat yaşıyorum. Bütün hayvanlardan daha fazla kirpiğim var. Evet evet, yanlış duymadınız. Benim tam 3 kirpiğim var. Bil bakalım, ben kimim?

0: Evet, bu hayvanı bildiniz mi? Onun adı deve. Develerin sırtında hörgüçleri var. Hörgüçlerinde yağ biriktiriyorlar. Yiyecek mi yok? Hörgüçlerinden besleniyorlar. Önemli bir bilgi daha. Sakın develeri kızdırmayın. Develer bazen karşısındakileri ısırıyor veya onlara tekme atıyor. Bir devenin yanında dikkatli olun. Bil bakalım. Hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan, başkent Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile görüşecek ve Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ilişkiler, ticaret ve enerji işbirlikleri ele alınacak. Astana'daki temasların ardından Erdoğan, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölgesel ve küresel gelişmelere dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri heyetini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni ve üst düzey heyetini Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Kabul, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın himayesinde düzenlenen 1. Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu'nun 2. gününde gerçekleşti. Forum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.

Bakan Fidan, savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların sona ermesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin yoğun diplomatik çaba gösterdiğini açıkladı. Fidan, ateşkes var ama savaşın geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın dünya enerji ve gıda güvenliğini etkilediğini vurgulayan Fidan, çözümün diplomasi ve müzakereyle sağlanabileceğini belirtti. Filistin ve Gazze meselesinde de barış süreci

ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yeni güvenlik işbirliği anlaşması. Suriye İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı Ankara'da yeni bir güvenlik işbirliği protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında kriminal soruşturmalar, olay yeri inceleme ve polis köpekleri eğitimi gibi alanlarda ortak programlar yürütülecek. Amaç güvenlik personelinin mesleki ve saha hazırlık seviyesini artırmak ve uluslararası deneyimlerden faydalanmak. Son dönemde iki ülke arasında güvenlik ve sınır işbirliği alanlarında temaslar da artıyor.

Arap Emirlikleri ile Suriye arasında Esed sonrası ilk ticaret forumu. Suriye 10 yılı aşkın süren iç savaşın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ilişkilerini yeniden güçlendiriyor. Şam'da düzenlenen ilk Birleşik Arap Emirlikleri Suriye İş Forumu iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni liderliğindeki iş heyeti liman ve enerji sektörlerinde dev ortaklıklara imza attı. DP World, Tartus Limanı'nı 30 yıl yönetmek için anlaşırken Deyna Gaz'da Humus yakınlarındaki gaz sahalarını geliştirmek için ön protokol imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırımları kaldırmasıyla Suriye'nin finansal sisteme dönüşü hız kazandı.

Irak'tan Suriye'ye saygı övgüsü. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Aracı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Sara ile herhangi bir sorunları olmadığını belirterek yeni Suriye yönetimine büyük saygı ve samimi bir yaklaşımla destek verdiklerini açıkladı. Aracı, Sara ile geçmişte Amerika Birleşik Devletleri güçleri tarafından aynı dönemde tutuklandıklarını da hatırlattı.

Suriye'de eski Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejim döneminde Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olan Tümgeneral Pilot Caiz Hammut El Musa'nın terörle mücadele birimleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı. Musa başarılı operasyonun ardından gözaltına alındı.

yapılan saldırılarında 15 kişi öldü. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye, Cebşit ve Keperdunim beldelerinde ölümler yaşandı, bazı yaralılar var. Hizbullah saldırılara karşı İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef alan karşı operasyonlar gerçekleştirdi. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da saldırılarda ölenlerin sayısı 2880'i geçti.

0: Herkese merhaba. Yine güzel bir günde, yine lezzetli bir yemekle sizlerleyiz. Şule, bugün nasıl bir yemek yapacağız?
1: Bugün kısır yapacağız Ahmet.
0: Oo, şahane olur. Kısırı çok severim.
1: Ben de bayılırım.
0: Biliyor musun? Annemler halde bir kez komşularıyla altın günü yapar. Pastalar, börekler ve de tatatatam kısır. Tabii ben de severek yerim. Şule, çok sabırsızlandım şimdi.
1: Hemen başlayalım o zaman Ahmet.
0: Hay başlayalım.
1: Önce malzemeleri sayalım. 1,5 su bardağı bulgur, 1,5 su bardağı su, 1 yemek kaşığı domates salçası, 4-5 sap yeşil soğan.
0: Yeşil soğan olmasın, ben hiç sevmiyorum.
1: Sen sevmiyorsun ama belki dinleyicilerimiz sever Ahmet.
0: İyi, onlar koysun o zaman.
1: Ahmet, izin verir misin? Devam edeyim mi?
0: Evet.
1: Devam ediyorum o zaman.
0: Tamam et.
1: 1 kase kıyılmış dereotu, 1 tatlı kaşığı nane, 1 kase kıyılmış maydanoz, 1 fincan sıvı yağ,

0: yapıyoruz. Ve nar ekşisi. Malzemelerimiz bu kadardı Ahmet. Şimdi tarife geçiyorum. Önce derin bir kap alalım. Köftelik bulguru kaba koyalım. Bulgurun üzerine sıcak su koyalım. Kabın üstünü tepsiyle kapatalım. Bulgurlar biraz suyunu çeksin.
1: Yetmez mi?
0: Tamam tamam. Hah, bulgur suyunu çekti. Şimdi bulgurun içine biber salçası ve domates salçasını koyalım. Biraz karıştıralım. Daha sonra doğrama tahtasında yeşil soğanı, maydanozu, dereotunu ve salatalık turşusunu küçük küçük doğrayalım.
1: Sen malzemeleri doğra, ben de bulguru karıştırayım.
0: Harika olur abi.
1: Ben karıştırdım. Yeterli mi?
0: Oo, yeter yeter. Ben de malzemeleri kestim.
1: Süpersin.
0: Kabı alabilir miyim Ahmet?
1: Tabii.
0: Teşekkürler. Malzemelerimizi doğradık. Malzemeleri bulgurun üzerine koyalım. İyice karıştıralım. Üzerine biraz tuz, karabiber, kimyon, nar ekşisi, zeytinyağını koyalım. Tekrar bütün malzemeleri birlikte karıştıralım. Evet, işlem bu kadar Ahmet.
1: Hemen tadına bakabilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Muhteşem olmuş.
0: Afiyet olsun. Masadaki servis tabağını bir alabilir miyim Ahmet?
1: Hemen veriyorum.
0: Teşekkürler.
1: Rica ederim. Hadi yoruldum, otur da yiyelim artık.
0: Çok ayıp. Önce dinleyicilerimize hoşça kal diyelim. Bugün size harika bir kısır yaptık. Afiyet olsun.
1: Afiyet olsun. Hoşça kalın.
0: Ya bekleyemedin değil mi? Ayıp değil. Nasıl konuşmak o? Ağzım dolu.
1: Ne yapayım ya, çok lezzetli. Anlattık, onlar da yapsınlar, yesinler.
2: Damak tadı.
3: Damak tadı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-799-031. Facebook Yurt FM, web sayfası yurtfm.org, 0552-799-031. Facebook Yurt FM, web sayfası yurtfm.org, adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye, 0552-799-031. Facebook Yurt FM, web sayfası yurtfm.org, adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinizi

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Ünlü Osmanlı hattatları. Kazasker Mustafa İzzet Efendi. Hem büyük bir devlet adamı hem de bestekar, neyzen, hanende ve hattattır. 1801 yılında Tosya'da dünyaya geldi. Annesinin soyu Tophane Kadirihane dergahını kuran Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin neslinden İsmaili Rumi'ye ulaşır. Okumak için İstanbul'a geldi. İstanbul'da Arapça ve dini ilimleri öğrendi. Padişah II. Mahmud'un dikkatini çekti. Mustafa Rakım Efendi iyi bir hattat, iyi bir müzik adamı ve usta bir neyzen olarak kendini gösterdi. Sülüs ve Nesih yazılarını Çömez Mustafa Vasıf Efendi'den, Nestalik yazısını da Yesarizade'den öğrendi. Bir süre sonra saray hayatından sıkıldı. Hacca gitmek için izin istedi ve hacca gitti. İlim öğrenmek için 7 ay Mısır'da kaldı. İstanbul'a döndü ve Mahmud Paşa Hamamı yakınlarında bir eve yerleşti. Onun İstanbul'da

0: İstanbul'da olduğunu ve saraya gelmediğini öğrenen padişah, onun cezalandırılmasını istedi ama sonra affetti. Tekrar saraya alınan İzzet Efendi, musiki fasıllarına bazen ney üfleyerek bazen de sesiyle katıldı. 1845'te de 1. Sultan Abdülmecid'e ikinci imam oldu. 1876'da vefat etti. İzzet Efendi pek çok önemli eser yazdı. Ayasofya Camii için yazdığı levha dünyanın en büyük yazısı unvanına sahiptir ve bir sanat harikasıdır. Ayrıca Washington'da 1269'da bulunan Rakım imzalı Tuğra'nın altında Zafer Abidesi kitabe önemli eserlerinden bir diğeridir. Tuğrakeş İsmail Hakkı Altun Bezer 1873 yılında İstanbul'da doğdu. İlk yazı derslerini hattat olan babası İlmi Efendi'den aldı. Sarayın özel kalem müdürü oldu. Burada Sami Efendi'den çeşitli hat türlerini öğrendi. Müzehip Bahaettin Bey'den de tesip öğrendi. Böylece yazılarının tesibini de kendisi yaptı. Soyadı kanunuyla Altun Bezer soyadını aldı. 1945 yılına kadar Güzel Sanatlar Akademisi'nde dersler verdi. 1946'da vefat etti. Hamit Aytaç. Asıl adı Şeyh Musa Azmi'dir. 1891 yılında Diyarbakır'da doğdu. Hat ve resim eğitimi aldı. Harp Okulu Matbaası Hattatı olarak çalıştı. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Berlin'de harita dairesinde bir yıl çalıştı. Sonra görevinden istifa etti. İstanbul'da Hattat Hamit Yazı Evi adında bir iş yeri açtı. Başta Mısır ve Irak olmak üzere dünyanın birçok yerinde eserleri vardır. İstanbul'da Cumhuriyet döneminde yapılan birçok camiye yazılar yazmıştır. 18 Mayıs 1982'de vefat etmiştir. Emin Barın 1913'te Bolu'da doğdu. İlk hat hocası babasıdır. 1932'de İstanbul Muallim Mektebi'ni, 1936'da Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü'nü bitirdi. Zamanın önemli hocalarından hat Türk cilt sanatını öğrendi. İcazetini İsmail Hakkı Altunbezer'den aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazandı. Burslu olarak hat ve cilt eğitimi için Almanya'ya gönderildi. Almanya'da hazırladığı olimpiyat kitabıyla birincilik kazandı. Leipzig'teki Kitapçılık ve Sanat Akademisi'ne girdi ve kitap ciltçiliği dersleri aldı. Türkiye'ye döndü ve İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde ders verdi. Çeşitli sergiler açtı ve ödüller kazandı. 200 aşkın eseri vardır. Önemli eserleri arasında İslamabad Kültür Merkezi yazıları, Anıtkabir'deki yazıları, Yunus Emre'nin mezar yazıları ve Ankara'daki Kocatepe Camii'nin konferans salonundaki yazılar vardır. 1987 yılında vefat etti.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan, başkent Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşecek ve Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ilişkiler, ticaret ve enerji işbirlikleri ele alınacak. Astana'daki temasların ardından Erdoğan, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölgesel ve küresel gelişmelere dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Birleşik Arap Emirlikleri heyetini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni ve üst düzey heyetini Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Kabul, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın himayesinde düzenlenen 1. Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu'nun 2. gününde gerçekleşti. Forum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.

Bakan Fidan, savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların sona ermesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin yoğun diplomatik çaba gösterdiğini açıkladı. Fidan, ateşkes var ama savaşın geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın dünya enerji ve gıda güvenliğini etkilediğini vurgulayan Fidan, çözümün diplomasi ve müzakereyle sağlanabileceğini belirtti. Filistin ve Gazze meselesinde de barış sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yeni güvenlik işbirliği anlaşması. Suriye İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı Ankara'da yeni bir güvenlik işbirliği protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında kriminal soruşturmalar, olay yeri inceleme ve polis köpekleri eğitimi gibi alanlarda ortak programlar yürütülecek. Amaç güvenlik personelinin mesleki ve saha hazırlık seviyesini artırmak ve uluslararası deneyimlerden faydalanmak. Son dönemde iki ülke arasında güvenlik ve sınır işbirliği alanlarında temaslar da artıyor.

Arap Emirlikleri ile Suriye arasında Esed sonrası ilk ticaret forumu. Suriye 10 yılı aşkın süren iç savaşın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ilişkilerini yeniden güçlendiriyor. Şam'da düzenlenen ilk Birleşik Arap Emirlikleri Suriye İş Forumu iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni liderliğindeki iş heyeti liman ve enerji sektörlerinde dev ortaklıklara imza attı. DP World, Tartus Limanı'nı 30 yıl yönetmek için anlaşırken Deyna Gaz'da Humus yakınlarındaki gaz sahalarını geliştirmek için ön protokol imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırımları kaldırmasıyla Suriye'nin finansal sisteme dönüşü hız kazandı.

Irak'tan Suriye'ye saygı övgüsü. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Aracı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Sara ile herhangi bir sorunları olmadığını belirterek yeni Suriye yönetimine büyük saygı ve samimi bir yaklaşımla destek verdiklerini açıkladı. Aracı, Sara ile geçmişte Amerika Birleşik Devletleri güçleri tarafından aynı dönemde tutuklandıklarını da hatırlattı.

Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejim döneminde Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olan Tümgeneral Pilot Caiz Hammut El Musa'nın terörle mücadele birimleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı. Musa başarılı operasyonun ardından gözaltına alındı.

saldırılarında 15 kişi öldü. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye, Cebşit ve Keferdunun beldelerinde ölümler yaşandı, bazı yaralılar var. Hizbullah saldırılara karşı İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef alan karşı operasyonlar gerçekleştirdi. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da saldırılarda ölenlerin sayısı 2880'i geçti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepinizedir. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisiyiz.

0: Değerli dostlarımız, saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli insanlar, sesimizin ulaştığı her yerde bizleri dinleyen değerli insanlar, dostlar, kardeşler, arkadaşlar. Türkçenin Sesi Radyosu ve bölgede yayın yapan tüm radyolar adına hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi gönderiyoruz ve en kalbi hislerimizi gönderiyoruz bizim tabirimizle. Değerli dostlarımız, bir büyüğümüzle, bir değerli hocamızla, İnşallah bundan böyle haftada bir olmak kaidesiyle bir program serisi üretmeye çalışacağız. Bugün onlardan biriyle, ilkiyle başlayacağız inşallah. Bugün yanımda çok kıymet verdiğimiz, Türkiye'de bizlerin çok iyi bildiği ama bölgede belki sizlerin ismen bildiğiniz ama bizim de detaylandırmamız gereken bir büyüğümüz var. Değerli hocamız Doktor Mehmet Sılay. Değerli hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Saygılarımızla, sevgilerimizle, iyi ki geldiniz. Sizi yoracağız bugün.
1: Allah razı olsun. Hazırım inşallah.
0: İnşallah, evet. Değerli hocam, Mehmet Sılay, Türkiye'de hem hekim olarak, hem şair, yazar olarak, hem de siyaset adamı olarak biliniyor. Ama siyaset adamlığının hemen beraberinde diyelim, akabinde demeyelim, beraberinde zaten gerek yazılarıyla, gerek ortaya koyduğu kitaplarıyla, eserleriyle gerçekten de gönül dünyamızı aydınlatmaya devam ediyor. Özellikle ben bugün konu edeceğimiz zatı, yani Selahattin Eyyubi'yi inceleyeceğimiz, aktaracağımız, onun o efendim idealinden, onun mefkuresinden nasiplenebileceğimizi umuyoruz. Onun yanında da değerli hocamın çok kıymetli kitapları var. Onlardan bazılarının isimlerini söylemek istiyorum sadece. Endülüs çağırıyor, Türkistan çağırıyor, Kudüs çağırıyor. İslam Birliği'nin mimarı ve Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi. Avrupa'da Hilal'in Çocukları, Afro Arabistan gibi birçok güzel esere imza atan, güzel demek yetersiz kalıyor tabii ki, dolu esere imza atan ve bizlerin istifadesine sunan bir kıymetli hocamla bugün birlikte olacağız. Hocam, konumuz gereği ve yayın yapacağımız bölge gereği ilk konu olarak Selahattin Eyyubi Hazretlerini diyeyim ben.
1: Evet.
0: Çünkü Selahattin Eyyubi demek bana biraz şey gibi de geldi bir an. Evet. Sanki ismen toplumumuzda böyledir ya, zikretmek sanki kısmen bir saygısızlık gibi anılabilir. Evet. Gerçekten Selahattin Eyyubi Hazrettir. Yaşadığı dönem itibariyle ve ta bugünlere kadar ulaşan mefkuresi itibariyle bize ışık tutmuştur. Siz konuyla ilgili yaptığınız çalışmada Düşün Yayınları, değil mi hocam? Yanlış
1: evet,
0: olmasın.
1: Evet.
0: Düşün Yayınları'ndan çıkan Selahattin Eyyubi kitabı ile ilgili ve aslında hem kitaptan da ziyade hem kitabı tanıtmış olacağız. Hem de Selahattin Eyyubi'nin bugünlere kadar ulaşan ülküsünü, mefkuresini konuşacağız.
1: Evet.
0: Özellikle bölge insanı Suriye ve Irak içinde anlamını, değerini konuşacağız.
1: İnşallah.
0: Öncelikle sizi kısaca tanıttım, kusura bakmayın.
1: Rica ederim.
0: Çok daha geniş tanıtabilirdim
1: fazla
0: ama.
1: Bile. Kerime'ye, Medine'ye, Münevvere'ye gittiğimiz yerler için söylüyorum. Onun dışında ben hekim olarak gittiğim, yine isimlerini söylemekte bir beis yoktur.
0: Tabii ki.
1: İHA, Cansuyu, Yardım Eli dernekleriyle birlikte, Kızılay dernekleriyle birlikte gittiğim ülkeler oldu. O da mesleğim hekimlik benim. Yani Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. İskenderun Lisesi, sonra da İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. Almanya'da üroloji ihtisası yaptım.

0: Bir de bu meclise girip çıktığımız için elimizde bir diplomatik pasaportumuz var. Evet. Vize falan olmadan nereye gidilecekse teklif ediyorlar ve ben hemen giriyordum.
1: Evet.
0: Deprem mi var? Sel felaketi mi var? Toprak kayması mı var? Yani varsa bir doğal afet bizi oraya gönderiyorlardı ve biz de severek gidiyorduk.
1: Allah razı olsun.
0: O hizmeti, o da mesleğimizin zekatıdır.
1: Amin.
0: O da oraya gidiyorduk ve bunda ama gittiğimiz yeri de yazıyorduk. Yoksa en güzel sohbet dahi eğer kaydedilmezse uçar gider efendim.
1: Evet, evet.
0: Şimdi söz uçar yazı kalır diyor atalarımız. Zaman vurmadan Bismillahirrahmanirrahim. İkra ve rabbukel ekremullezi. Ama bir de sure var bağımsız. Nüzul sırasına göre ikra ilk gelen nazil olan sureye yakın. Nun vel kalemi ve ma yesrun. Geldiği zaman kalem yoktur. Ama kalemden bahsediyor. Yazan bir aygıttan bahsediyor. Nedir? Ya tavus kuşunun tüyüyle veya kemik üzerine çiviyle veya ceylan derisi üzerine böyle yine dediğim gibi bir kalın bir tüy ile yazılıyordu. Ve kufi yazılıyordu daha çok. İstif idi yazılar. Böyle bu kadar gelişmemişti ama vardı. İşte onlar günümüze kadar gelenler var. Yazıdan önce de yine işaretler var.
1: Evet, semboller var.
0: Semboller var. Tıpkı dünyanın sıfır noktası olarak kabul edilen Göbekli Tepe gibi.
1: Evet.
0: Yazı yok da 5000 yıllık bir süreç var yazının bulunuşu, yazının kullanmaya başlanışı ile. Ama 12.000
1: yıl
0: önce gelmiş ama okunuyor. Yani ilim adamları onu okuyorlar. Yani onun için Urfa, Göbekli Tepe 12.000 yıl önce teşekkür etmiş.
1: Evet.
0: Ve o şekiller yazı olarak bir anlam bize taşıyor. Hakikaten tarih yeniden yazılıyor. Yani hayatı beşer dediğimiz insanlığın hayatı yeniden yazılmaya başlıyor. Çünkü gerçekten Urfa, Göbekli Tepe insanlık tarihinin sıfır noktası oldu. Evet. Şimdi biz de yazmaya bizi özendirdi.
1: Evet.
0: Çünkü İstanbul'da Allah'a binlerce şükrediyorum. Bizi terör ortamından alıp yani 1965-1982 arası tam terörün civcivli zamanıdır. 5000 genç ölmüştür. Evet. Sağcı solcu ama bunu SİHA'nın tezgahladı. Biz zannediyorduk ki ya o Bursa şey üzerinden, Bulgaristan üzerinden işte Fatsa'ya geliyor, silah geliyor, komünistler, komünizm meğer çökmüş. Ama o günlerde yine bir Celal Bayar diyor ki bu kış komünizm gelebilir. O yılları söylüyorum efendim. Meğer büyük bir trajedi, bir oyun, bir senaryo
1: yaşamışız.
0: Yaşamışız. Türkiye'de 5000 evladımızı kaybetmişiz. Sağcı solcu. İkisi de bizim ciğerparelerimiz.
1: Evet.
0: O bir nesli kaybetmişiz. Şimdi ama biraz daha onun için bizi uyaranlardan Nurettin Topçu, Ali Fuat Başkil, Necip Fazıl, Cemil Meriç, iyi ki var bunlar. Allah onlardan razı olsun. Cennetle Allah onları
1: inşallah
0: mükafatlandırsın inşallah. Şimdi Selahattin'e girmeden evvel şunu söylemek istiyorum.
1: Evet.
0: Bize yeteri kadar Selahattin'i tanıtmadı.
1: Evet.
0: Yalnız Selahattin'i mi? Nurettin onu İslam tarihine kazandıran Nurettin Mahmud Zengi'yi de tanıtmadı. Kılıç Aslanları da tanıtmadı. Birinci Kılıç Aslan, ikinci Kılıç Aslan diyoruz. 5 tane Kılıç Aslan olduğunu öğreniyoruz girdiğimiz
1: tarihte,
0: zaman.
1: Evet.
0: Ya insaf ya.
1: Sadece Cumhuriyet tarihi.
0: Geliyoruz evet. Ankara'ya. İstanbul'dan 3 asır evvel İslam girmiş Ankara'ya. Yani 1453'te
1: İstanbul
0: fethedildi ve Ayasofya Camisi de ilk namaz kılındı. Değil mi efendim?
1: Evet.
0: Halbuki o 1453. Halbuki burada kalenin içine girerken sol tarafta bir cami var. Alaaddin Camisi diyor. Orada bir yazı var. İşte onlara Allah rahmet eylesin. Selçuklu ve Osmanlı dedelerimize.
1: Evet.
0: Allah milyon rahmet eylesin. Inşallah. Orada bir yaptıkları her eserde bir satır yazı var. Yani kim yaptı? Hangi tarihte yaptı? Ve özgüven var kendilerinde bir özgüven. Yazıyor oraya. Alaaddin Camisi'nin minberinin alnında bir yazı var efendim. Bakın İstanbul'dan 3 asır evvel İslam Ankara'da. Evet. Onun için Ankara'yı seviyorum. Evet. Evet.

0: Ne kadar güzel bir şey.
1: 1100'lü yıllar.
0: Yazı ya. Şu efendim. Evet. El Melikül Muzaffer. Muhid Dünya ve Din. Melikül Bled Rum ve Yunan. Mesud bin Kılıç Hasan. Fi Sefer 1178. Aman Allah'ım.
1: Evet.
0: Kimin zamanında yapıldı? Ve bunu yapan adam da kendine o kadar özgüveni var ki. El Melikül Muzaffer. Başarılı, zafer sahibi melik. Hükümdar.
1: Hükümdar, evet.
0: Ya, ve... Muhid Dünya ve Dinin ve Dünyanın ihya edicisi.
1: Ya kurucusu, evet.
0: Ya şu dedemize tırnağı olalım ya onların.
1: Evet, evet. Ama maalesef. Kılıçdaroğlu'ndan yoksunuz. Yoksunuz ya, gerçekten.
0: Özgüven, özgüven.
1: Evet.
0: Onun için diyorum ki Ankara'nın ilk camisi neresidir? Arkadaşlar imtihan etmiyorum diyorum ha. İlk cami Hasanhane Camisi'dir. İşte şu Ahi Evren Camisi'dir. Ben diyorum ki bak imtihan etmiyorum. Ben de yıllar sonra öğrendim. Ve bir Dost TV'de de onun canlı yayını yaptım. Gittim etrafında dolanarak böyle. O şeyi de göstererek. Arkadaşlar Ankara Kale'den ibaret idi. Gidin Ankara Kalesi'ne girin. Sol tarafta bir cami var. Önce bir namazgah gibi bir yer var. Su aldığı, sızdırdığı için duvardan. Orasını şey yapmışlar. Alaaddin, Sultan Alaaddin bunu yeniden ihya etmiş.
1: Evet.
0: Yani ondan sonra gönderiyorum, geliyorlar. O yazıyı okuyorlar. Güzel bir şey.
1: Evet. Bugün, şimdi evet, Selahattin Eyyubi'ye gireceğiz ama
0: hemen gireceğiz
1: o.
0: Ama
1: ben açamamıştım programı, evet. Gerektiği gibi siz, Allah razı olsun,
0: Allah
1: siz açtınız programı.
0: Estağfurullah.
1: Çünkü böyle bir giriş yapmak durumundaydık. Sizi düşünerek belki de çok iyi cümleler sarf edemedim ama siz yeterli cümleler kurdunuz. Çok iyi oldu. Allah razı olsun. Selahattin Eyyubi Hazretlerine elbette ki gireceğiz.
0: Şimdi
1: ama
0: gireyim.
1: Evet, şey olmasın.
0: Evet.
1: Eksiklik olmasın. Sultan Alaaddin'den devam edelim zaten. Gelin. Aynı tarihlere doğru gidiyoruz.
0: Evet, evet.
1: Oradan bir bağlantı kurabiliriz rahatlıkla.
0: 1178 diyor. 1187'de Selahattin Kudüs'ü kurtardı.
1: Evet.
0: Şu işe bak. Yani bir taraftan Haçlılar Kudüs'e doğru yürürken bir taraftan da Müslümanlar, Kılıç Hasanlar Anadolu'ya doğru yürüyor. Anadolu'daki ilk Müslüman devlet İznik'teki Kutalmışoğlu Süleyman'ın kurduğu devlettir. Türk İslam Devleti. İlginç.
1: Evet, evet.
0: Bak bütün her taraf şey dolu. Yani gayrimüslim var.
1: Evet, sanki tarihçilerin de ihmal ettiği bir konu.
0: Bizans
1: değil mi?
0: Var. Tabii.
1: Sadece bizim değil.
0: Evet.
1: Tarihçiler de ihmal etmiş bu konuyu.
0: Aynen, katılıyorum.
1: Ne diyoruz? İşte Emeviler, Abbasiler, Selçuklar, Osmanlılar deyip geçiyoruz.
0: Evet, halbuki Anadolu'nun ya 1071 ile kapılar açıldı.
1: Evet.
0: O Muhammed Alparslan'dan Allah razı olsun.
1: Tamam.
0: Muhammed Alparslan, Çağrı Bey'in oğlu Muhammed. Ama onun amcazadesidir. Kutalmış bu taht kavgası yüzünden babası öldürülüyor.
1: Evet.
0: Kutalmış'ın oğlu Süleyman. Diyorlar ki git Anadolu'ya doğru. Hem başımızdan uzaklaş hem al sana bir imkanı diyorlar. O da bir ekibiyle beraber Anadolu'ya giriyor ve Bizans'ın dibine kadar
1: evet,
0: geliyor.
1: Yani
0: Bizans'la sınır komşusu.
1: Evet, İznik.
0: Tabii bir tarafta gölü var, bir taraftan güzel bir kalesi var. Orayı alıyor Bizans'tan ve devletini kuruyor. Ve bu devlet enteresandır. 1184'te ta oradan çağrılıyor Antakya'dan. Antakya dükalığı çağırıyor kendisini. Gidiyor. Gündüz ormanda saklanıyor. Gece devam ediyor. Gidiyor Antakya'ya alıyor. Müthiş bir
1: evet,
0: şey.
1: Evet, evet. Gerçekten çok müthiş.
0: Yani,
1: bu,
0: emin ol.
1: Evet, anlatmanız çok güzel oldu. Selahattin Eyyubi'ye geçeriz.
0: Geçici,
1: merak etmeyin.
0: Tam
1: merak
0: girmek üzereyiz.
1: Yok, bence girmeyelim. Çünkü şuna tekrar ben evet. Döndüreceğim sizi.
0: Evet.
1: Çok önemli bir konuya temas ettiniz. Gerek bölgemiz açısından. Biliyorsunuz Suriye'de, Irak'ta çok sıkıntılı günler yaşıyoruz bu dönemde.
0: Evet.
1: Özgüveni tekrar kazanmamız lazım.
0: Bak,
1: bu çok çok önemli.
0: Allah razı.
1: Her şeyden önemli. Bununla ilgili bence birkaç cümle daha etmeliyiz.
0: Gidelim.
1: Bizim tarihimiz, medeniyetimiz, biz derken de Kürtleri, Arapları hepsini katıyoruz işin içine.
0: Bir bütün. Bir bütün.
1: Tabii bir bütün olarak
0: zaten
1: söylüyoruz.
0: Zaten Türk, Kürt, Arap beraber olduğu zaman
1: evet, kuvvetlidirler.
0: Bitti.
1: Evet, kuvvetlidirler.
0: Evet.
1: Bununla ilgili cümlelerimizi bence sıralamalıyız.
0: Olur.
1: Bence Selahattin Eyyubi'ye ikinci bölümde geçelim. Bu özgüven çok önemli.
0: Doğru.
1: Biz bunu kazanmalıyız. Çünkü bölgeye ben de gittim. İnsanlar dramlar yaşadılar haliyle. Annelerini kaybeden oldu, babalarını, evlatlarını kaybeden oldu. Ama tekrar bu şevkle, bu ülküyle,
0: evet.
1: Bu imanla, bu itikatla
0: evet.
1: Bir yere varacağımıza inanıyorum.
0: İnşallah.
1: Cümlelerinizden bunu çıkardım ben.
0: Allah razı olsun.
1: Buradaki o bölge insanına da hitap edecek bence cümlelerimize devam edelim.
0: Devam edelim.
1: Selahattin Eyyubi'ye geçeceğiz elbette.
0: Geçeceğiz inşallah. Şimdi nesilleri ihmal ettiler.
1: Evet.
0: Nesiller ihmal edildi. Gerektiği kadar vurgulanmadı ve öğretilmedi. Biz tarih okurken Eyyubiler'de küçük bir tarih okuyoruz.
1: Evet evet.
0: Etmeyin ya. Eyyubi. İşte tam bu konuya şimdi giriyorum. Ben arkadaşlarımla birlikte Irak Milli Eğitim Bakanlığı bizi davet eder. Veya Irak Yazarlar Birliği bizi davet eder. Türkiye Yazarlar Birliği'ni. Gelin bu yıl, 4 yılda bir bu yıl Mihrican El Merbit Leyali Şiir kapsamında şiir şölenimiz vardır.
1: Evet.
0: Ve biz buradan gideriz.
1: Türkiye Yazarlar Birliği olarak.
0: Evet, evet. Yazar. Mesela bir Mengüşoğlu, ben, Mehmet Atilla Maraş.
1: Evet hocamız.
0: Kardeşimizle birlikte.
1: Ya Mehmet Doğan hocamız.
0: Mehmet Doğan Bey'le birlikte. Veya bazen de arkadaşımız var mesela. Seçil Etek sahibi Faik Güngör. O arabasını lütfeder bize. Hep beraber gideriz. Buradan Urfa üzerinden, Zaho üzerinden. Ha buradan geçeriz. Zaho, Musul, Tikrit ve şeye Bağdat'a varırız.
1: Evet.
0: Bağdat Üniversitesi'nde çıkarız, şiirimizi okuruz. Okuduğumuz şiir Türkçedir. Ama hemen bir Musullu veya Kerküklü kardeşim simultan tercümesini yapar. Azerbaycan'dan gelir, işte Abu Dhabi'den gelir, Suudi Arabistan'dan, Mısır'dan, Suriye'den gelirler. Herkes kendi resmi diliyle okur. Ama ben giderken derdim, bir şiir hazırladımsa şimdi onu okuyacağım. Hazırladımsa onun Arapçasını, Kürtçesini de hazırladım buradan giderken. Çünkü hakikaten böyle bir demografik yapı var.
1: Tabii, kesinlikle.
0: Edebi çevrelerde de.
1: Elbette.
0: Şimdi okuduk şiirlerimizi. Ben şiir değil, Selahattin'e doğru yak sokulmak istiyorum yavaş yavaş.
1: Tabii ki.
0: Funduk El Mile Mansur diye bir otel var. Funduk otel demek. Funduk El Raşid oturuyoruz. Kalın cam var böyle. Karşıya görüyoruz karşıyı ama yan tarafta Funduk El Filistin var. Filistin'den gelen misafirleri, muhacirleri ağırladıkları bir otel var. Böyle sohbet ederken bütün şair şuara bir kadın birden fırladı. Otelin içinden bahçeye doğru gitti. Saçını yoluyor, kendini yere attı. Bir daha ayağa kalktı. Böyle bağırıyor, ellerini kaldırıyor. Ya ne oldu dedik ya? Türkmen şairi Fevzi Ekrem Terzi ile Mahmut Berzenci. Bu da Kürdistan şairi. Hı. Ama Türkmen şivesiyle aynı mahallede büyümüşler. Türkmen şeyi gayet güzel konuşuyor. İkisi birden gittiler durumu öğrenmek için. Gittiler, kadını da aldılar böyle. Tekrar içeri almak için teskin ettiler. Ama kadın arada bir ellerini böyle açıp bağırıyordu. İçeriye soktular hanımı. Geldiler. Ne oldu arkadaşlar dedik. Dediler ki İsrail hedef gözetmeksizin Gazze'de bir evi bombalamış. Canlı yayında bu kadın kocasının ve iki torununun şehit olduğunu öğreniyor. Kadın Bağdat'a sığmıyor böyle.
1: Bu yakın bir dönemde mi oluyor?
0: Yakın dönemde efendim.
1: Evet.
0: Ama yakın dönem derken yine de o zaman da Demirel var. Hüsnü Mübarek var.
1: Ha, 90'lı yıllar yine.
0: 90 şöyle 2001 2002 evet, yani anlıyorum. Bu yılları ben evet. Şey yapıyorum. Daha çok
1: uzak
0: Kral Abdullah, Kral Hüseyin, Esed ailesinden Hafız vardır veya yoksa Beşşar vardır. Kadın arada bir böyle elini kaldırıp bağırıyor. Dedik ne oldu? Dediler ki işte böyle bir olay cereyan etmiş. Eşinin ve yavrularının, torunlarının öldüğünü, şehit olduğunu öğrenmiş. Böyle kendini ama arada bir kaldırıp bağırıyor. Ne diyor? Ne diyor biliyor musun Alper Beyciğim? Diyor ki eyne ente ya Selahaddin diyor. Eyne ente ya sen neredesin ey Selahaddin diyor.
1: Evet. Çok önemli bir çağrı.
0: Çok önemli bir çağrı.
1: Evet.
0: Yani Allah. Demiyor neredesin ey La Husni ve La Mübarek, evet. Ey Süleyman Demirel, ey Kral Abdullah.
1: Demiyor.
0: Demiyor kardeşim.
1: Kaç yıla önce, 1000 yıl önceye gidiyor.
0: Ya,
1: tabir uygunsa.
0: 9 asır önce.
1: Evet, tamam. 9 asır önceye gidiyor.
0: Ve 55 yıl yaşamış bir insan Selahattin.
1: Evet, evet, 55 yıl yaşayan bir insana gidiyor. Bunun sebebine girelim değil mi hocam?
0: Aynen bunu.
1: Bu çağrı ya. Çok önemli hocamın ifade ettiği bu anekdot, canlı şahit
0: olmuş hocam. Eyni ente ya Selahattin.
1: Evet. Bugün belki de hepimizin aynı çağrıyı en dik sesle haykırmamız lazım. Çünkü Selahattin Eyyubi tabiri uygunsa bir fenomen değil. Gerçek bir karakter, yaşamış bir karakter. Şimdi bakıyorsunuz herkes fenomenlerle ilgili ya.
0: Doğru.
1: Hayata baktığınızda. Evet. Gerçek bir ülküsü olan, davası olan, dünyası ve ahireti olan ve insanlığa faydalı, sadece Müslümanlara değil, insanlığa faydalı olabilmek için 55 yılını harcayan bir zat.
0: Yani 25 yaşında ata biniyor. Nurettin Mahmut Zengin'in talimatıyla, yani olaya farklı bir olay ya. Yani evet, büyük... ama biz hemen şairlere dedik ki ya kim bu Selahaddin? Gazze'li kadının bir çok iyi bildiği Selahaddin kim? Yemin ederim birer cümle çıktı. Ya Eyyubi Devleti'nin kurucusu ya. Ya Kudüs'ün Fatihi. Sadakallahu azim. Bu kadar.
1: Bu kadar evet.
0: Başka bir şey bilmiyoruz. O kadar yüzümüz kızardı birbirimize bakarken. Türkiye'ye döndüm abi. Meclis Kütüphanesi, Milli Kütüphane'den sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi, Milli Kütüphane'den sonra en çok kitap olan kütüphanedir. Hemen orada Selahaddin'i aradım. Bir de baktım ki Profesör Ramazan Şeşen, o da bütün hayatını Selahaddin'e ayırmış. Açtım Selahaddin Eyyubi ve Devlet. Okumaya başladım. Yetmez. İrsika'ya gittim İstanbul'a. Kendisiyle tanıştım. Siz dedim kutluyorum ya. Yani İslam'ın yıldızı bir adamı. Adamı topluma takdim etmek için. Ama bunu ortaokul, lise seviyesindeki gençlere duyurmak lazım. Onun için dedim izin verirseniz sizin bu eserinizden faydalanacağım. Gördüklerimi de aktararak. Çok iyi dersin dedim. Yani önce ben öğrenmek istiyorum Selahaddin'i. Sonra da öğretmek bir genç kuşağa öğreteyim diye.
1: Evet,
0: sonra bak örgün eğitimini ertelerken bir büyük İslam şairi, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy yere göğe sığdırmıyor Selahaddin'i. Çanakkale'deki Mehmetçik için
1: yazdığı
0: şiirde şu dörtlü, evet, şu mısraları döktürüyor. Diyor ki sen ki ey Mehmetçik, sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıç aslan gibi icralini ettin hayran diyor. Yani o da hayran Selahaddin'e.
1: Evet, evet.
0: Selahaddin'e gelelim. Yani doğumundan değil, sadece ülküsünden bahsedeyim.
1: Evet.
0: Bir ideali var, Nurettin Mahmud'un ideali. Bir, İttihad-ı İslam.
1: Evet, İslam Birliği'ni sağlamak.
0: 33 tane İslam devleti var. Yarı bağımsız ve bağımlı.
1: Evet.
0: 33 tane. Kudüs işgal altında ve sonra başka bir ideal daha var. Ama bu ikisi önemli. Kudüs'ü Allah lütfediyor, alıyor. Nasıl alıyor? İttihad-ı İslam'ı teşekkür ederek. Bir, tıpkı Allah rahmet eylesin, başbakanlarımızdan ahirete intikal eden biri var ki Çırağan Deklarasyonu diye bir deklarasyon var. Topladı D8'ler diye bir şey kurdu.
1: Evet.
0: Bu İttihad-ı İslam'a giden yol idi. Örneği kimdi? Selahaddin idi. Selahaddin yaşadığı dönemde 1918-1993 ve 1993'ten 55 yıl geriye.
1: Evet, hemen hemen. Evet, 55.
0: Evet, 1918-1993. Evet, 55 doğru. Yıl. O kardeşi Adil'i alıyor karşısına. Oğlu Ali'yi de alıyor. Diyor ki Allah bize lütfetti, Kudüs'ü kurtardık. Şimdi ne yapacağız söyleyin diyor. Yani bir İttihad-ı İslam kurdu. Onu anlatırız Selahaddin'den bahsederken. Üçüncüsü nedir? Diyorlar ki sultanım, Mogollar diyorlar Mardin üzerinden geliyor. Artukoğullarını bize bağlayalım. Başka? Öteki de diyor ki efendim Haçlılar, Frederik Barbarossa Konya üzerinden geliyor. Konya'yı bize bağlayalım. Yani daha Şam'a, Kudüs'e gelmeden onları karşılamış olalım. Diyor ki ikiniz de isabetsizsiniz. İkisi de Müslüman mı bunların? Evet Müslüman. O zaman onlara da haber verin diyor. Yine lojistik destek ve askeri destek almak için. Yani 1178'de bundan sonraki hedefimiz Nuriye Medresesi Darül Hadis Mezili mezunu Selahaddin Eyyubi. Bundan sonraki hedefimiz La tüftahennel Konstantiniyye felenimel emiru emiruhe velenimel ceyşu zelike ceyş diyor. Hedefimiz İstanbul diyor.
1: Evet.
0: Abi büyük adam, İdeal büyük, ideali evet. Büyük.
1: Yan yöre değil. Çok daha uzakta bir yere, en azından fiziken de uzak bir yer. Coğrafya olarak uzak
0: gerçekten,
1: bir yeri kastediyor. Evet.
0: Gerçekten.
1: Yoksa diğer bölgeler yanında.
0: Evet.
1: Evet. Bu Selahaddin Eyyubi ve benzer zatların aslında bizim dünyamızda ister istemez yer etmesini istiyoruz. Fakat yer etmeme nedeniyle de ilgili birkaç cümle kurmamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü hani peygamberimizin hadisi gereği de bu anlamda dünyaya dalmak diye bir tabir vardır. O tabir maalesef bizleri dünyevileştirmiş, genel anlamda söylüyorum ve Allah-u Teala'nın bir anlamda da istemesek de azabına da yol açmış. Biz parçalanmışız.
0: Alper Bey'cim,
1: biz bölünmüşüz.
0: Bu bir hadiste Resulullah buyuruyor. Hübbü dünya. Evet. Dünya muhabbeti. Bu mal, para, aklından ne geliyorsa,
1: evet,
0: zaaf olarak hepsi var bunun içerisinde. Hübbü dünya erreksi küllü hatiyetun buyuruyor Resulullah. Bütün kusurlarımızın başı dünya muhabbetidir.
1: Evet.
0: Bizdeki şeyde tabii. Bunu inşallah Selahattin'e,
1: evet,
0: doğumuyla başlayalım.
1: Tamam, başlayalım inşallah. Değerli dostlarımız, Selahattin Eyyubi Hazretlerinden bahsedecektik. Fakat çok daha genel bir çerçeve çizdik. Ve özellikle hocamın ifade ettiği özgüven unsuruna vurgu yaptık ki bu hepsinden daha önemli. Selahattinleri de Kudüs'leri fethettiren güç, İstanbul'a doğru, Bizans'a doğru yönlendiren güç de aynı ülküydü, aynı idealdi. Demek ki hocamızın ifadelerinden yola çıkacak olursak, eğer ülkülerimiz büyük olursa adımlarımız da büyük olacak. İnşallah o adımları gerçekleştirebilmek için ilk başta o ülkeye sahip olmamız veya sahip çıkmamız gerekiyor. Eğer çıkmazsak şu anki olduğumuz durum gibi yaşar gideriz gibi görünüyor. Hocamın cümlelerinden bunu çıkardım.
0: Son,
1: buyurun hocam.
0: Son
1: tabii
0: cümle
1: ki, tabii ki, tabii ki.
0: Ne zaman dara düştük? Ümmeti Muhammed ne zaman sıkıntıya düştü? Allah bir kendi milletin içinden bir evladını gönderiyor. Bir Alparslan gibi bir,
1: evet,
0: Muhammed,
1: evet,
0: Alparslan adını iyi bilelim. Muhakkak. Muhammed Alparslan. Sonra Tarık bin Ziyad. Tarık, evet, bin Ziyad'ın ki Endülüs'ün Bedir savaşıdır. Alparslan'ın Manazgirt Meydan Muharebesi Anadolu'nun Bedir savaşıdır.
1: Kesinlikle, evet, kesinlikle.
0: Ve diyor ki işte Selahaddin'in de bu Hattin Meydan Muharebesi, yani Kudüs'ü kurtaran, bir asırlık 88 yıllık esaretten kurtaran Hattin Meydan Muharebesi Selahaddin için Bedir'dir. Yani aynı şeyi söylemiştir. Ya Rabbi, Bedir'de Habibine lütfettiğin yardımı benden esirgeme demiştir.
1: İnşallah. Evet.
0: İnşallah.
1: Evet hocam. Şimdi, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben bugünlük, teşekkür ederim.
1: Bugünlük bu kadar inşallah değerli dinleyicilerimiz. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek ve konumuz Selahattin Eyyubi'den devam etmek şartıyla sizleri yine programımıza bekliyoruz. Değerli hocam Mehmet Sıla'ya çok teşekkür ediyorum. Artık programın yapımcısıyız beraber. Değerli hocam artık konuk değil, konuk olarak kabul etmeyelim. Beraber sürdüreceğiz inşallah. Ben sadece hocamı dinleyen ve belki de birkaç soru soran taraf olacağım. Bu anlamda Hikmet hocamdadır inşallah. Haftaya aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz.
0: Allah'a emanet efendim.
1: Eyvallah.

kanadı kırık bir kuş değiliz ki. Bundan dolayı zelil görülüp öldürülelim. Adım adım çarpışmaya çağıran kanların seslerini işitiyorum. Kardeşim, biz ölürsek de sevdiklerimize kavuşacağız. Rabbimiz en güzel bahçeleri bizim için hazırlamıştır muhakkak ki. Muhakkak ki o cennetin kuşları etrafımızda kanat çırpacaktır. Ebedi diyar bizim için ne kadar da hoştur. Kardeşim, sana ne oluyor ki savaştan bıkmışsın ve omuzundan silahını atmışsın? Söyle bana, kim fedakarlık edecek, kim yaraları saracak ve yeniden bayrağımızı kim dalgalandıracak?

0: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisi.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan, başkent Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşecek ve Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ilişkiler, ticaret ve enerji işbirlikleri ele alınacak. Astana'daki temasların ardından Erdoğan, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölgesel ve küresel gelişmelere dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri heyetini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şarap,

Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni ve üst düzey heyetini Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Kabul, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın himayesinde düzenlenen 1. Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu'nun 2. gününde gerçekleşti. Forum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.

Bakan Fidan, savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların sona ermesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin yoğun diplomatik çaba gösterdiğini açıkladı. Fidan, ateşkes var ama savaşın geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın dünya enerji ve gıda güvenliğini etkilediğini vurgulayan Fidan, çözümün diplomasi ve müzakereyle sağlanabileceğini belirtti. Filistin ve Gazze meselesinde de barış sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yeni güvenlik işbirliği anlaşması. Suriye İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı Ankara'da yeni bir güvenlik işbirliği protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında kriminal soruşturmalar, olay yeri inceleme ve polis köpekleri eğitimi gibi alanlarda ortak programlar yürütülecek. Amaç güvenlik personelinin mesleki ve saha hazırlık seviyesini artırmak ve uluslararası deneyimlerden faydalanmak. Son dönemde iki ülke arasında güvenlik ve sınır işbirliği alanlarında temaslar da artıyor.

Arap Emirlikleri ile Suriye arasında Esed sonrası ilk ticaret forumu. Suriye 10 yılı aşkın süren iç savaşın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ilişkilerini yeniden güçlendiriyor. Şam'da düzenlenen ilk Birleşik Arap Emirlikleri Suriye İş Forumu iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni liderliğindeki iş heyeti liman ve enerji sektörlerinde dev ortaklıklara imza attı. DP World, Tartus Limanı'nı 30 yıl yönetmek için anlaşırken Deyna Gaz'da Humus yakınlarındaki gaz sahalarını geliştirmek için ön protokol imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırımları kaldırmasıyla Suriye'nin finansal sisteme dönüşü hız kazandı.

Irak'tan Suriye'ye saygı övgüsü. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Aracı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Sara ile herhangi bir sorunları olmadığını belirterek yeni Suriye yönetimine büyük saygı ve samimi bir yaklaşımla destek verdiklerini açıkladı. Aracı, Sara ile geçmişte Amerika Birleşik Devletleri güçleri tarafından aynı dönemde tutuklandıklarını da hatırlattı.

Kurmay Başkanı yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejim döneminde Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olan Tümgeneral Pilot Caiz Hammut El Musa'nın terörle mücadele birimleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı. Musa başarılı operasyonun ardından gözaltına alındı.

yapılan saldırılarında 15 kişi öldü. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye, Cebşit ve Keferdunim beldelerinde ölümler yaşandı, bazı yaralılar var. Hizbullah saldırılara karşı İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef alan karşı operasyonlar gerçekleştirdi. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da saldırılarda ölenlerin sayısı 2880'i geçti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

kavuşacağız. Sevgilim ne zaman kavuşacağız? Sevgilim ne zaman kavuşacağız?

Makaralı Yay erkek takımımız Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı. Çin'in Şangay kentinde düzenlenen okçuluk Dünya Kupası'nda Makaralı Yay erkek milli takımımız Amerika Birleşik Devletleri'ni finalde yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin'den oluşan takımımız ülkemizi gururla temsil etti.

Makaralı Yay kadın takımımız Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı. Çin'in Şangay kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nda Makaralı Yay kadın milli takımımız Amerika Birleşik Devletleri'ni finalde mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Hazal Burun, Emine Rabia Oğuz ve Defne Çakmak'tan oluşan takımımız ülkemizi gururlandırdı.

Genç haltercilerimiz Mısır'da 4 bronz madalya kazandı. Milli sporcularımız Mısır'da düzenlenen Genç Halter Dünya Şampiyonası'nı 4 bronz madalya ile tamamladı. Selahattin

Defne Kurç yılın sporcusu seçildi. Milli para yüzücü Defne Kurç 2005 dünya Milli para yüzücü Defne Kurç 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda kazandığı 5 altın madalyanın ardından Quality dergisi tarafından yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. Ödül İstanbul'daki 17. Quality Ödül Töreni'nde Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ tarafından takdim edildi.

da altın madalya kazandı. Milli para yüzücü Sevil Ayoz, Türk para yüzme dünya serisinin Almanya ayağında kadınlar 50 metre sırt üstü finalinde 44.33'lük derecesiyle kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Temsilcimiz Vakıfbank, Sevzeren Grup Şampiyonlar Ligi Türk finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek Avrupa'nın en büyük unvanını 7. kez kazandı. Büyük bir mücadeleye sahne olan finalde temsilcimiz üstün performansıyla kupayı müzesine götürdü.

Öznur Cüre Avrupa şampiyonu. İtalya'da düzenlenen Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcumuz Öznur Cüre girdi. Bireysel yarışta altın madalyanın sahibi oldu. Başarılı performansıyla Türkiye'yi gururlandıran Cüre'ye tebrikler.

Milli takımı finale yükseldi. Malmö Lady Inter Cup'tan nefes kesen yarı final maçında kadın golbol milli takımımız zorlu rakibi Brezilya'yı 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Millilerimiz büyük bir mücadeleyle finale yükselmenin sevincini yaşadı.

masa tenisçilerden 3 madalya. Milli sporcularımız Dünya Para Challenger masa tenisi serisinin Podgorica ayağında büyük bir başarıya imza attı. Ay yıldızlı sporcular 2 gümüş ve 1 bronz

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 5872 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

doyasıya ağladım bu gece seni.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan, başkent Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşecek ve Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ilişkiler, ticaret ve enerji işbirlikleri ele alınacak. Astana'daki temasların ardından Erdoğan, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölgesel ve küresel gelişmelere dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Birleşik Arap Emirlikleri heyetini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni ve üst düzey heyetini Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Kabul, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın himayesinde düzenlenen 1. Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu'nun 2. gününde gerçekleşti. Forum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.

Bakan Fidan, savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların sona ermesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin yoğun diplomatik çaba gösterdiğini açıkladı. Fidan, ateşkes var ama savaşın geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın dünya enerji ve gıda güvenliğini etkilediğini vurgulayan Fidan, çözümün diplomasi ve müzakereyle sağlanabileceğini belirtti. Filistin ve Gazze meselesinde de barış sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yeni güvenlik işbirliği anlaşması. Suriye İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı Ankara'da yeni bir güvenlik işbirliği protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında kriminal soruşturmalar, olay yeri inceleme ve polis köpekleri eğitimi gibi alanlarda ortak programlar yürütülecek. Amaç güvenlik personelinin mesleki ve saha hazırlık seviyesini arttırmak ve uluslararası deneyimlerden faydalanmak. Son dönemde iki ülke arasında güvenlik ve sınır işbirliği alanlarında temaslar da artıyor.

Arap Emirlikleri ile Suriye arasında Esed sonrası ilk ticaret forumu. Suriye 10 yılı aşkın süren iç savaşın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ilişkilerini yeniden güçlendiriyor. Şam'da düzenlenen ilk Birleşik Arap Emirlikleri Suriye İş Forumu iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni liderliğindeki iş heyeti liman ve enerji sektörlerinde dev ortaklıklara imza attı. DP World, Tartus Limanı'nı 30 yıl yönetmek için anlaşırken, Deyna Gaz'da Humus yakınlarındaki gaz sahalarını geliştirmek için ön protokol imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırımları kaldırmasıyla Suriye'nin finansal sisteme dönüşü hız kazandı.

Irak'tan Suriye'ye saygı övgüsü. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Aracı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Sara ile herhangi bir sorunları olmadığını belirterek yeni Suriye yönetimine büyük saygı ve samimi bir yaklaşımla destek verdiklerini açıkladı. Aracı, Sara ile geçmişte Amerika Birleşik Devletleri güçleri tarafından aynı dönemde tutuklandıklarını da hatırlattı.

Genelkurmay Başkanı yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejim döneminde Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olan Tümgeneral Pilot Caiz Hammut El Musa'nın terörle mücadele birimleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı. Musa başarılı operasyonun ardından gözaltına alındı.

yapılan saldırılarında 15 kişi öldü. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye, Cebşit ve Keferdunim beldelerinde ölümler yaşandı, bazı yaralılar var. Hizbullah saldırılara karşı İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef alan karşı operasyonlar gerçekleştirdi. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da saldırılarda ölenlerin sayısı 2880'i geçti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

0: 97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız MFÖ'nün seslendirdiği Hep Yaşın 19 şarkısı.
1: Bak nerede ya? Bilmece çözüyordu. Nerede olacak?

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Gönül Yazar'ın seslendirdiği Buruk Acı şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Barış Manço'nun seslendirdiği Ali Yazar, Veli Bozar şarkısı

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

tuzuydu. Sanki kınalı kuzuydu. Menekşelerin kızıydı. Adın bahar mıydı senin? Vazgeçilmez bir tutkuydu. Gönül bahçemin ufkuydu. Gittin de kimlere uydun? Adın sevda mıydı senin? Yokluğun ateşten gömlek. Dayanamaz buna yürek. Unuttum istemeyerek. Adın hasret miydi senin? Her nefeste seni aldım. Her gece uykusuz kaldın. Sanki çölde susuz kaldın. Adın Leyla mıydı senin? Unuturmuşum adını. Anlatırmışım tadını. Hayat kırsın inadını. Sen de buna gülmelisin. İşte buna üzülmelisin.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan, başkent Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile görüşecek ve Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Görüşmelerde iki ülke

ve enerji işbirlikleri ele alınacak. Astana'daki temasların ardından Erdoğan, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölgesel ve küresel gelişmelere dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Birleşik Arap Emirlikleri heyetini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni ve üst düzey heyetini Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Kabul, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın himayesinde düzenlenen 1. Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu'nun 2. gününde gerçekleşti. Forum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.

Bakan Fidan, savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların sona ermesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin yoğun diplomatik çaba gösterdiğini açıkladı. Fidan, ateşkes var ama savaşın geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın dünya enerji ve gıda güvenliğini etkilediğini vurgulayan Fidan, çözümün diplomasi ve müzakereyle sağlanabileceğini belirtti. Filistin ve Gazze meselesinde de barış sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yeni güvenlik işbirliği anlaşması. Suriye İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı Ankara'da yeni bir güvenlik işbirliği protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında kriminal soruşturmalar, olay yeri inceleme ve polis köpekleri eğitimi gibi alanlarda ortak programlar yürütülecek. Amaç güvenlik personelinin mesleki ve saha hazırlık seviyesini artırmak ve uluslararası deneyimlerden faydalanmak. Son dönemde iki ülke arasında güvenlik ve sınır işbirliği alanlarında temaslar da artıyor.

Arap Emirlikleri ile Suriye arasında Esed sonrası ilk ticaret forumu. Suriye 10 yılı aşkın süren iç savaşın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ilişkilerini yeniden güçlendiriyor. Şam'da düzenlenen ilk Birleşik Arap Emirlikleri Suriye İş Forumu iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni liderliğindeki iş heyeti liman ve enerji sektörlerinde dev ortaklıklara imza attı. DP World, Tartus Limanı'nı 30 yıl yönetmek için anlaşırken Deyna Gaz'da Humus yakınlarındaki gaz sahalarını geliştirmek için ön protokol imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırımları kaldırmasıyla Suriye'nin finansal sisteme dönüşü hız kazandı.

Irak'tan Suriye'ye saygı övgüsü. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Aracı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Sara ile herhangi bir sorunları olmadığını belirterek yeni Suriye yönetimine büyük saygı ve samimi bir yaklaşımla destek verdik.

Genelkurmay Başkanı yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejim döneminde Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olan Tümgeneral Pilot Caiz Hammut El Musa'nın terörle mücadele birimleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı. Musa başarılı operasyonun ardından gözaltına alındı.

Lübnan saldırılarında 15 kişi öldü. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye, Cebşit ve Keferdunim beldelerinde ölümler yaşandı, bazı yaralılar var. Hizbullah saldırılara karşı İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef alan karşı operasyonlar gerçekleştirdi. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da saldırılarda ölenlerin sayısı 2880'i geçti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: dediğin buysa.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Bitkiler.
3: Yapraklı minicik bir çiçeğim. Ben 5 yapraklıyım. Ama bazı arkadaşlarım 9 yapraklı oluyor. Evet, miniyim ama çok kuvvetli bir kokum var. En güzel kokulu çiçeklerden biriyim. Parfüm dünyasında en çok beni arıyorlar. Bazı arkadaşlarım sarı, bazıları mavi. Ben pembe rengim. Benim rengimde çok az arkadaşım var. Bilin bakalım, ben kimim?
2: Bu bitki sadece Kuzey Amerika kıtasında yok. Yer bütün kıtalarda var. Bu çiçeğin adı Yasemin. Bahçede ve saksıda yetişiyor. Suyu pek sevmiyor. Gölgeyi ve soğuk havayı daha çok seviyor. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Merhaba. Bir seferde 250 litre su içiyorum. Su yok mu? Hiç problem değil. Tam 3 hafta susuz yaşıyorum. Ayrıca deniz suyu da içiyorum. Açlığa en fazla ben dayanıyorum. Bir ay yemek yemiyorum ama yolculuk yapıyorum. Böylece çöllerde rahat yaşıyorum. Bütün hayvanlardan daha fazla kirpiğim var. Evet evet, yanlış duymadınız. Benim tam 3 kirpiğim var. Bil bakalım, ben kimim?

0: Evet, bu hayvanı bildiniz mi? Onun adı deve. Develerin sırtında hörgüçleri var. Hörgüçlerinde yağ biriktiriyorlar. Yiyecek mi yok? Hörgüçlerinden besleniyorlar. Önemli bir bilgi daha. Sakın develeri kızdırmayın. Develer bazen karşısındakileri ısırıyor veya onlara tekme atıyor. Bir devenin yanında dikkatli olun. Bil bakalım. Hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her biri saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

Gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan, başkent Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşecek ve Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ilişkiler, ticaret ve enerji işbirlikleri ele alınacak. Astana'daki temasların ardından Erdoğan, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölgesel ve küresel gelişmelere dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Şara, Birleşik Arap Emirlikleri heyetini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni ve üst düzey heyetini Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Kabul, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın himayesinde düzenlenen 1. Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu'nun 2. gününde gerçekleşti. Forum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.

Bakan Fidan, savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların sona ermesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin yoğun diplomatik çaba gösterdiğini açıkladı. Fidan, ateşkes var ama savaşın geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın dünya enerji ve gıda güvenliğini etkilediğini vurgulayan Fidan, çözümün diplomasi ve müzakereyle sağlanabileceğini belirtti. Filistin ve Gazze meselesinde de barış sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yeni güvenlik işbirliği anlaşması. Suriye İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı Ankara'da yeni bir güvenlik işbirliği protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında kriminal soruşturmalar, olay yeri inceleme ve polis köpekleri eğitimi gibi alanlarda ortak programlar yürütülecek. Amaç güvenlik personelinin mesleki ve saha hazırlık seviyesini artırmak ve uluslararası deneyimlerden faydalanmak. Son dönemde iki ülke arasında güvenlik ve sınır işbirliği alanlarında temaslar da artıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ile Suriye arasında Esed sonrası ilk ticaret forumu. Suriye 10 yılı aşkın süren iç savaşın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ilişkilerini yeniden güçlendiriyor. Şam'da düzenlenen ilk Birleşik Arap Emirlikleri Suriye İş Forumu iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni liderliğindeki iş heyeti liman ve enerji sektörlerinde dev ortaklıklara imza attı. DP World, Tartus Limanı'nı 30 yıl yönetmek için anlaşırken Deyna Gaz'da Humus yakınlarındaki gaz sahalarını geliştirmek için ön protokol imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırımları kaldırmasıyla Suriye'nin finansal sisteme dönüşü hız kazandı.

Irak'tan Suriye'ye saygı övgüsü. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Aracı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile herhangi bir sorunları olmadığını belirterek yeni Suriye yönetimine büyük saygı ve samimi bir yaklaşımla destek verdiklerini açıkladı. Aracı, Şara ile geçmişte Amerika Birleşik Devletleri güçleri tarafından aynı dönemde tutuklandıklarını da hatırlattı.

Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejim döneminde Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olan Tümgeneral Pilot Caiz Hammut El Musa'nın terörle mücadele birimleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı. Musa başarılı operasyonun ardından gözaltına alındı.

yapılan saldırılarında 15 kişi öldü. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye, Cebşit ve Keferdunun beldelerinde ölümler yaşandı, bazı yaralılar var. Hizbullah saldırılara karşı İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef alan karşı operasyonlar gerçekleştirdi. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da saldırılarda ölenlerin sayısı 2880'i geçti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Dert etme uykusuzluğumu, iyi değilim ben. Uykularım kaçak bir tütün kokusunda. Dert etme beni, iyi değilim ben. Sensiz bu şehirde nasıl iyi olunacaksa, ara sıra özlem, ara sıra yaşama hırsı ve ara sıra da hasretin eklenince ortaya karışır.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan, başkent Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile görüşecek ve Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ilişkiler, ticaret ve enerji işbirlikleri ele alınacak. Astana'daki temasların ardından Erdoğan, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölgesel ve küresel gelişmelere dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Birleşik Arap Emirlikleri heyetini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni ve üst düzey heyetini Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Kabul, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın himayesinde düzenlenen 1. Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu'nun 2. gününde gerçekleşti. Forum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.

Bakan Fidan, savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların sona ermesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin yoğun diplomatik çaba gösterdiğini açıkladı. Fidan, ateşkes var ama savaşın geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın dünya enerji ve gıda güvenliğini etkilediğini vurgulayan Fidan, çözümün diplomasi ve müzakereyle sağlanabileceğini belirtti. Filistin ve Gazze meselesinde de barış sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Suriye ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yeni güvenlik işbirliği anlaşması. Suriye İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı Ankara'da yeni bir güvenlik işbirliği protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında kriminal soruşturmalar, olay yeri inceleme ve polis köpekleri eğitimi gibi alanlarda ortak programlar yürütülecek. Amaç güvenlik personelinin mesleki ve saha hazırlık seviyesini artırmak ve uluslararası deneyimlerden faydalanmak. Son dönemde iki ülke arasında güvenlik ve sınır işbirliği alanlarında temaslar da artıyor.

Arap Emirlikleri ile Suriye arasında Esed sonrası ilk ticaret forumu. Suriye 10 yılı aşkın süren iç savaşın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ilişkilerini yeniden güçlendiriyor. Şam'da düzenlenen ilk Birleşik Arap Emirlikleri Suriye İş Forumu iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni liderliğindeki iş heyeti liman ve enerji sektörlerinde dev ortaklıklara imza attı. DP World, Tartus Limanı'nı 30 yıl yönetmek için anlaşırken Deyna Gaz'da Humus yakınlarındaki gaz sahalarını geliştirmek için ön protokol imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırımları kaldırmasıyla Suriye'nin finansal sisteme dönüşü hız kazandı.

Irak'tan Suriye'ye saygı övgüsü. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Aracı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile herhangi bir sorunları olmadığını belirterek yeni Suriye yönetimine büyük saygı ve samimi bir yaklaşımla destek verdiklerini açıkladı. Aracı, Şara ile geçmişte Amerika Birleşik Devletleri güçleri tarafından aynı dönemde tutuklandıklarını da hatırlattı.

Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejim döneminde Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olan Tümgeneral Pilot Caiz Hammut El Musa'nın terörle mücadele birimleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı. Musa başarılı operasyonun ardından gözaltına alındı.

Filistin Lübnan saldırılarında 15 kişi öldü. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye, Cebşit ve Keferdunim beldelerinde ölümler yaşandı, bazı yaralılar var. Hizbullah saldırılara karşı İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef alan karşı operasyonlar gerçekleştirdi. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da saldırılarda ölenlerin sayısı 2880'i geçti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisiyiz.

0: Değerli dostlarımız, saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli insanlar, sesimizin ulaştığı her yerde bizleri dinleyen değerli insanlar, dostlar, kardeşler, arkadaşlar. Türkçenin Sesi Radyosu ve bölgede yayın yapan tüm radyolar adına hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi gönderiyoruz ve en kalbi hislerimizi gönderiyoruz bizim tabirimizde. Değerli dostlarımız, bir büyüğümüzle, bir değerli hocamızla, İnşallah bundan böyle haftada bir olmak kaidesiyle bir program serisi üretmeye çalışacağız. Bugün onlardan biriyle, ilkiyle başlayacağız inşallah. Bugün yanımda çok kıymet verdiğimiz, Türkiye'de bizlerin çok iyi bildiği ama bölgede belki sizlerin ismen bildiğiniz ama bizim de detaylandırmamız gereken bir büyüğümüz var. Değerli hocamız Doktor Mehmet Sılay. Değerli hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Saygılarımızla, sevgilerimizle, iyi ki geldiniz. Sizi yoracağız bugün.
1: Allah razı olsun. Hazırım inşallah.
0: İnşallah, evet. Değerli hocam, Mehmet Sılay, Türkiye'de hem hekim olarak, hem şair, yazar olarak, hem de siyaset adamı olarak biliniyor. Ama siyaset adamlığının hemen beraberinde diyelim, akabinde demeyelim, beraberinde zaten gerek yazılarıyla, gerek ortaya koyduğu kitaplarıyla, eserleriyle gerçekten de gönül dünyamızı aydınlatmaya devam ediyor. Özellikle ben bugün konu edeceğimiz

0: güzel esere imza atan, güzel demek yetersiz kalıyor tabii ki, dolu esere imza atan ve bizlerin istifadesine sunan bir kıymetli hocamla bugün birlikte olacağız. Hocam, konumuz gereği ve yayın yapacağımız bölge gereği ilk konu olarak Selahattin Eyyubi Hazretlerini diyeyim ben.
1: Evet.
0: Çünkü Selahattin Eyyubi demek bana biraz şey gibi de geldi bir an. Evet. Sanki ismen toplumumuzda böyledir ya, zikretmek sanki kısmen bir saygısızlık gibi anılabilir. Evet. Gerçekten Selahattin Eyyubi Hazrettir. Yaşadığı dönem itibariyle ve ta bugünlere kadar ulaşan mefkuresi itibariyle bize ışık tutmuştur. Siz konuyla ilgili yaptığınız çalışmada Düşün Yayınları, değil mi hocam? Yanlış
1: evet,
0: olmasın.
1: Evet.
0: Düşün Yayınları'ndan çıkan Selahattin Eyyubi kitabıyla ilgili ve aslında hem kitaptan da ziyade hem kitabı tanıtmış olacağız, hem de Selahattin Eyyubi'nin bugünlere kadar ulaşan ülküsünü, mefkuresini konuşacağız.
1: Evet.
0: Özellikle bölge insanı Suriye ve Irak içinde anlamını, değerini konuşacağız.
1: İnşallah.
0: Öncelikle sizi kısaca tanıttım, kusura bakmayın.
1: Rica ederim,
0: çok daha geniş tanıtabilirdim ama.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Selahattin Eyyubi'nin yanında herhalde bu kadar da yeter bize.
1: Elbette, evet. Elbette.
0: Dilerseniz İslam Birliği'nin mimarı ve Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi biraz tanıyalım. İsterseniz çocukluğundan başlayalım ve bölge halkı da görsün kendisi için ne kadar önemli olduğunu.
1: Doğru efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdolsun, Resulüne selat ve selam. Niye böyle başlıyorum? Çünkü bakıyorum ki Farabi, İbn Sina, Harzemi, Biruni, Safahat'ın orijinal baskılarında Mehmet Akif ve diğer bütün şair ve yazarlarımız daima bu şekilde başlıyorlar. Besmele çekiyorlar, Allah'a hamd ediyorlar ve Resulullah'a selat ve selam gönderiyorlar.
0: Filozoflarımız bile.
1: Ya.
0: İbn Sina gibi hem tıpçı hem filozoflarımız bile.
1: Evet efendim.
0: Evet, bu bir gelenek demek, adet demek.
1: Evet, güzel bir adet ama. Evet. Şimdi ben hemen şunu ifade edeyim. Hataylıyım,
0: evet.
1: Kırıkhanlıyım.
0: Evet,
1: baba ocağımız dümdüz oldu o 6 evet, Şubat depreminde.
0: Maalesef.
1: Onu şöyle kenara da bırakarak şunu ifade edeyim. 35 yıldır Ankara'da yaşıyorum. Ve benim bir arkadaşım var, Ankaralı Mehmet Doğan. Mehmet Doğan.
0: Evet.
1: Türkiye Yazarlar Birliği'nin onursal başkanı şu anda. Onunla birlikte değişik ülkelere birlikte seyahat ettik. Mesela nereye? Kaşkara, Urumçi'ye, Kaşkara.
0: Hmm.
1: Endülüs'e, yani evet. Kurtuba, Granada, Sevilla, Malaga, buralara. Sonra Mekke'yi Mükerreme'ye, Medine'yi Münevvere'ye gittiğimiz yerler için söylüyorum. Onun dışında ben hekim olarak gittiğim, yine isimlerini söylemekte bir beis yoktur.
0: Tabii ki.
1: İHA, Cansuyu, Yardım Eli dernekleriyle, Kızılay dernekleriyle birlikte gittiğim ülkeler oldu. O da mesleğim hekimlik benim. Yani Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. İskenderun Lisesi, sonra da İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. Almanya'da üroloji ihtisası yaptım. Bir de bu meclise girip çıktığımız için elimizde bir diplomatik pasaportumuz var.
0: Evet.
1: Vize falan olmadan nereye gidilecekse teklif ediyorlar ve ben hemen giriyordum.
0: Evet.
1: Deprem mi var? Sel felaketi mi var? Toprak kayması mı var? Yani varsa bir doğal afet, bizi oraya gönderiyorlardı ve biz de severek gidiyorduk.
0: Allah razı olsun.
1: O hizmeti, o da mesleğimizin zekatıdır.
0: Amin.
1: O da oraya gidiyorduk ve bunda, ama gittiğimiz yeri de yazıyorduk. Yoksa en güzel sohbet dahi eğer kaydedilmezse uçar gider efendim.
0: Evet, evet.
1: Şimdi söz uçar, yazı kalır diyor atalarımız. Zaman vurmadan silgiyi, yazıyla bağlayın bilgiyi diyor
0: evet,
1: atalarımız. Sadırda kalmaz, satırda kalır diyor.
0: Doğru.
1: Arapça atasözler var, yine yazmaya teşvik eden sözler var efendim. Mesela el ilmu saydun vel kitabetu kaydun buyurur. İlim bir av kuşudur, yazarak onu yakalarsın. Almanca var, wer schreibt den bleibtir. Yani yazan kalır, yazıyla beraber kalır. Onun için yazmamız lazım. Temel kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de iki defa oku vardır biliyorsun. İkra, evet. Bismillahirrahmanirrahim. İkra, İkra ve rabbikel ekremüllezi. Ama bir de sure var bağımsız. Nüzul sırasına göre İkra, ilk gelen nazil olan sureye yakın. Nun vel kalemi ve ma yesturun. Geldiği zaman kalem yoktur. Ama kalemden bahsediyor. Yazan bir aygıttan bahsediyor. Evet. Nedir? Ya tavus kuşunun tüyüyle

0: Ya kemik üzerine çiviyle veya ceylan derisi üzerine böyle yine dediğim gibi bir kalın bir tüy ile yazılıyordu. Ve kufi yazılıyordu daha çok. İstif idi yazılar. Böyle bu kadar gelişmemişti ama vardı. İşte onlar günümüze kadar gelenler var. Yazıdan önce de yine işaretler var.
1: Evet, semboller var.
0: Semboller var. Tıpkı dünyanın sıfır noktası olarak kabul edilen Göbekli Tepe gibi.
1: Evet.
0: Yazı yok da 5000 yıllık bir süreç var yazının bulunuşu, yazının kullanılmaya başlanışı ile. Ama 12.000
1: yıl
0: önce gelmiş ama okunuyor. Yani ilim adamları onu okuyorlar. Yani onun için Urfa, Göbekli Tepe 12.000 yıl önce teşekkür etmiş.
1: Evet.
0: Ve o şekiller yazı olarak bir anlam bize taşıyor. Hakikaten tarih yeniden yazılıyor. Yani hayatı beşer dediğimiz insanlığın hayatı yeniden yazılmaya başlıyor. Çünkü gerçekten Urfa, Göbekli Tepe insanlık tarihinin sıfır noktası oldu. Evet. Şimdi biz de yazmaya bizi özendirdi.
1: Evet.
0: Çünkü İstanbul'da Allah'a binlerce şükrediyorum. Bizi terör ortamından alıp yani 1965-1982 arası tam terörün civcivli zamanıdır. 5000 genç ölmüştür. Evet. Sağcı solcu ama bunu SİHA'nın tezgahladı. Biz zannediyorduk ki ya o Bursa şey üzerinden, Bulgaristan üzerinden işte Fatsa'ya geliyor, silah geliyor, komünistler, komünizm meğer çökmüş. Ama o günlerde yine bir Celal Bayar diyor ki bu kış komünizm gelebilir. O yılları söylüyorum efendim. Meğer büyük bir trajedi, bir oyun, bir senaryo
1: yaşamışız. Evet.
0: Yaşamışız. Türkiye'de 5000 evladımızı kaybetmişiz. Sağcı solcu. İkisi de bizim ciğerparelerimiz.
1: Evet.
0: O bir nesli kaybetmişiz. Şimdi ama biraz daha onun için bizi uyaranlardan Nurettin Topçu, Ali Fuat Başkil, Necip Fazıl, Cemil Meriç, iyi ki var bunlar. Allah onlardan razı olsun. Cennetle Allah onları
1: inşallah
0: mükafatlandırsın inşallah. Şimdi Selahattin'e girmeden evvel şunu söylemek istiyorum.
1: Evet.
0: Bize yeteri kadar Selahattin'i tanıtmadı.
1: Evet.
0: Yalnız Selahattin'i mi? Nurettin, onu İslam tarihine kazandıran Nurettin Mahmud Zengi'yi de tanıtmadı. Kılıç Aslanları da tanıtmadı. Birinci Kılıç Aslan, ikinci Kılıç Aslan diyoruz. 5 tane Kılıç Aslan olduğunu öğreniyoruz girdiğimiz
1: tarih,
0: zaman.
1: Evet.
0: Ya insaf ya.
1: Sadece Cumhuriyet tarihi.
0: Geliyoruz evet. Ankara'ya. İstanbul'dan 3 asır evvel İslam girmiş Ankara'ya. Yani 1453'te
1: İstanbul
0: fethedildi ve Ayasofya Camisi de ilk namaz kılındı. Değil mi efendim?
1: Evet.
0: Halbuki o 1453. Halbuki burada kalenin içine girerken sol tarafta bir cami var. Alaaddin Camisi diyor. Orada bir yazı var. İşte onları Allah rahmet eylesin Selçuklu ve Osmanlı dedelerimize.
1: Evet.
0: Allah milyon rahmet eylesin. Inşallah. Orada bir yaptıkları her eserde bir satır yazı var. Yani kim yaptı? Hangi tarihte yaptı? Ve özgüven var kendilerinde, bir özgüven. Yazıyor oraya. Alaaddin Camisi'nin minberinin alnında bir yazı var efendim. Bakın İstanbul'dan 3 asır evvel İslam Ankara'da.
1: Evet.
0: Onun için Ankara'yı seviyorum. Evet,
1: evet,
0: ne kadar güzel bir şey.
1: 1100'lü yıllar.
0: Yazı
1: ya.
0: Şu efendim.
1: Evet.
0: El Melikül Muzaffer. Muhid Dünya ve Din. Melikül Biladir Rum ve Yunan. Mesud bin Kılıç Aslan fi sefer 1178. Aman Allah'ım.
1: Evet.
0: Kimin zamanında yapıldı ve bunu yapan adam da kendine o kadar özgüveni var ki El Melikül Muzaffer. Başarılı, zafer sahibi melik, hükümdar.
1: Hükümdar evet.
0: Ya, ve Muhid Dünya ve Dinin ve Dünyanın ihya edicisi.
1: Ya
0: aman
1: koruyucusu
0: Allah.
1: Evet.
0: Ya şu dedemize tırnağı olalım ya onların.
1: Evet evet. Ama maalesef
0: Kılıç Aslan'ın
1: yoksunuz. Yoksunuz ya, gerçekten.
0: Özgüven, özgüven.
1: Evet.
0: Onun için diyorum ki Ankara'nın ilk camisi neresidir? Arkadaşlar imtihan etmiyorum diyorum ha. İlk cami Aslanhane Camisi'dir. Bir şey şu Ahi Evren Camisi'dir. Ben diyorum ki bak imtihan etmiyorum. Ben de yıllar sonra öğrendim ve bir Dost TV'de de onun canlı yayını yaptım. Gittim etrafında dolanarak böyle. O şeyi de göstererek, arkadaşlar Ankara kaleden ibaret idi. Gidin Ankara kalesine girin, sol tarafta bir cami var. Önce bir namazgah gibi bir yer var. Su aldı, sızdırdığı için duvardan orası şey yapmışlar. Alaaddin, Sultan Alaaddin bunu yeniden ihya etmiş.
1: Evet.
0: Yani ondan sonra gönderiyorum, geliyorlar, o yazıyı okuyorlar. Güzel bir şey.
1: Evet, bugün, şimdi evet, Selahattin Eyyubi'ye gireceğiz ama
0: hemen gireceğiz
1: o.
0: Ama
1: ben açamamıştım programı, evet. Gerektiği gibi siz, Allah razı olsun,
0: Allah,
1: siz açtınız programı.
0: Estağfurullah.
1: Çünkü böyle bir giriş yapmak durumundaydık. Sizi düşünerek belki de çok iyi cümleler sarf edemedim ama siz yeterli cümleler kurdunuz. Çok iyi oldu. Allah razı olsun. Selahattin Eyyubi Hazretleri'ne elbette ki geleceğiz ama evet, şey olmasın.
0: Evet.
1: Eksiklik olmasın. Sultan Alaaddin'den devam edelim. Zaten edelim. Aynı tarihlere doğru gidiyoruz.
0: Evet, evet.
1: Oradan bir bağlantı kurabiliriz rahatlıkla.
0: 1178 diyor. 1187'de de Selahattin Kudüs'ü kurtardı.
1: Evet.
0: Şu işe bak. Yani bir taraftan Haçlılar Kudüs'e doğru yürürken bir taraftan da Müslümanlar, kılıç aslanlar Anadolu'ya doğru yürüyor. Anadolu'daki ilk Müslüman devlet, İznik'teki Kutalmışoğlu Süleyman'ın kurduğu devlettir. Türk İslam devleti, ilginç.
1: Evet, evet.
0: Bak bütün her taraf şey dolu. Yani gayrimüslim var.
1: Evet, sanki tarihçilerin de ihmal ettiği bir konu.
0: Bizans
1: değil mi?
0: Bizans var. Tabii.
1: Sadece bizim değil. Evet. Tarihçiler de ihmal etmiş bu konuyu.
0: Aynen, katılıyorum.
1: Ne diyoruz? İşte Emeviler, Abbasiler, Selçuklar, Osmanlılar deyip geçiyoruz.
0: Evet, halbuki Anadolu'nun ya 1071 ile kapılar açıldı.
1: Evet.
0: O Muhammed Alparslan'dan Allah razı olsun. Tamam. Muhammed Alparslan, Çağrı Bey'in oğlu Muhammed. Ama onun amcazadesidir. Kutalmış bu taht kavgası yüzünden babası öldürülüyor.
1: Evet.
0: Kutalmış'ın oğlu Süleyman. Diyorlar ki git Anadolu'ya doğru. Hem başımızdan uzaklaş, hem al sana bir imkanı diyorlar. O da bir ekibiyle beraber Anadolu'ya giriyor ve Bizans'ın dibine kadar
1: evet,
0: geliyor.
1: Yani
0: Bizans'a sınır komşusu.
1: Evet, İznik.
0: Tabii bir tarafta gölü var, bir taraftan güzel bir kalesi var. Orayı alıyor Bizans'tan ve devletini kuruyor. Ve bu devlet enteresandır. 1184'te ta oradan çağrılıyor Antakya'dan. Antakya Dükalığı çağırıyor kendisini. Gidiyor, gündüz ormanda saklanıyor, gece devam ediyor. Gidiyor Antakya'ya alıyor. Müthiş bir
1: evet,
0: şey.
1: Evet, evet, gerçekten çok müthiş.
0: Yani
1: bu,
0: emin ol.
1: Evet, anlatmanız çok güzel oldu. Selahattin Eyyubi'ye geçeriz.
0: Geçici,
1: merak etmeyin.
0: Tam girmek üzereyiz.
1: Yok, bence girmeyelim. Çünkü şuna tekrar ben evet. Döndüreceğim sizi.
0: Evet.
1: Çok önemli bir konuya temas ettiniz. Gerek bölgemiz açısından. Biliyorsunuz Suriye'de, Irak'ta çok sıkıntılı günler yaşıyoruz bu dönemde.
0: Evet.
1: Özgüveni tekrar kazanmamız lazım.
0: Hak.
1: Bu çok çok önemli.
0: Allah.
1: Her şeyden önemli. Bununla ilgili bence birkaç cümle daha etmeliyiz.
0: Gidelim.
1: Bizim tarihimiz, medeniyetimiz, biz derken de Kürtleri, Arapları hepsini katıyoruz işin içine.
0: Bir bütün. Bir bütün.
1: Tabii bir bütün olarak
0: zaten
1: söylüyoruz.
0: Zaten Türk, Arap beraber olduğu zaman
1: evet, kuvvetlidirler. Bitti. Evet, kuvvetlidirler.
0: Evet.
1: Bununla ilgili cümlelerimizi bence sıralamalıyız.
0: Olur.
1: Bence Selahattin Eyyubi'yi ikinci bölümde geçelim. Bu özgüven çok önemli.
0: Doğru.
1: Biz bunu kazanmalıyız. Çünkü bölgeye ben de gittim. İnsanlar dramlar yaşadılar haliyle. Annelerini kaybeden oldu, babalarını,
0: ya.
1: Evlatlarını kaybeden oldu. Ama tekrar bu şevkle, bu ülküyle,
0: evet.
1: Bu imanla, bu itikatla
0: evet.
1: Bir yere varacağımıza inanıyorum. Cümlelerinizden bunu çıkardım ben.
0: Allah razı olsun.
1: Buradaki o bölge insanına da hitap edecek. Bence cümlelerimize devam edelim.
0: Devam edelim.
1: Selahattin Eyyubi'ye geçeceğiz elbette.
0: Geçeceğiz inşallah. Şimdi nesilleri ihmal ettiler.
1: Evet.
0: Nesiller ihmal edildi. Gerek kadar vurgulanmadı ve öğretilmedi. Biz tarih okurken Eyyubiler'de küçük bir tarih okuyoruz.
1: Evet, evet.
0: Etmeyin ya. Eyyub, işte tam bu konuya şimdi giriyorum. Ben arkadaşlarımla birlikte Irak Milli Eğitim Bakanlığı bizi davet eder. Veya Irak Yazarlar Birliği bizi davet eder. Türkiye Yazarlar Birliği'ni. Gelin bu yıl 4 yılda bir bu yıl Mihrican el Merbit Leyali Şiir kapsamında şiir şölenimiz vardır.
1: Evet.
0: Ve biz buradan gideriz.
1: Türkiye Yazarlar Birliği olarak.
0: Evet. Evet. Yazar. Mesela bir Mengüşoğlu, ben, Mehmet Atilla Maraş.
1: Evet hocamız.
0: Kardeşimizle birlikte.
1: Ya Mehmet Doğan hocamız.
0: Mehmet Doğan Bey'le birlikte. Veya bazen de arkadaşımız var mesela. Seçil Etek sahibi Faik Güngör. O arabasını lütfeder bize. Hep beraber gideriz. Buradan Urfa üzerinden, Zaho üzerinden, Habur'dan geçeriz. Zaho, Musul, Tikrit, ve şeye Bağdat'a varırız.
1: Evet.
0: Bağdat Üniversitesi'nde çıkarız, şiirimizi okuruz. Okuduğumuz şiir Türkçedir. Ama hemen bir Musullu ve Kekyüklü kardeşim simultan tercümesini yapar. Azerbaycan'dan gelir, işte Abu Dhabi'den gelir, Suudi Arabistan'dan, Mısır'dan, Suriye'den gelirler. Herkes kendi resmi diliyle okur. Ama ben giderken derdim, bir şiir hazırladımsa şimdi onu okuyacağım. Hazırladımsa onun Arapçasını, Kürtçesini de hazırladım buradan giderken. Çünkü hakikaten böyle bir demografik yapı var.
1: Tabii, kesinlikle.
0: Edebi çevrelerde de.
1: Elbette.
0: Şimdi okuduk şiirlerimizi. Ben şiir değil, Selahattin'e doğru sokulmak istiyorum yavaş yavaş.
1: Tabii ki.
0: Funduk el-Mile Mansur diye bir otel var. Funduk otel demek. Funduk el-Raşid. Oturuyoruz, kalın cam var böyle. Karşıya görüyoruz karşıyı ama yan tarafta Funduk el-Filistin var. Filistin'den gelen misafirleri, muhacirleri ağırladıkları bir otel var. Böyle sohbet ederken bütün şair şuara, bir kadın birden fırladı otelin içinden. Bahçeye doğru gitti. Saçını yoluyor, kendini yere attı. Bir daha ayağa kalktı. Böyle bağırıyor, ellerini kaldırıyor. Ya ne oldu dedik ya? Türkmen şairi Fevzi Ekrem Terzi ile Mahmut Berzenci. Bu da Kürdistan şairi. Ama Türkmen şivesiyle aynı mahallede büyümüşler. Türkmen şeyi gayet güzel konuşuyor. İkisi birden gittiler durumu öğrenmek için. Gittiler, kadını da aldılar böyle. Tekrar içeri almak için teskin ettiler. Ama kadın arada bir ellerini böyle açıp bağırıyordu. İçeriye soktular hanımı. Geldiler. Ne oldu arkadaşlar dedik. Dediler ki İsrail hedef gözetmeksizin Gazze'de bir evi bombalamış. Canlı yayında bu kadın kocasının ve iki torununun şehit olduğunu öğreniyor. Kadın Bağdat'a sığmıyor böyle.
1: Bu yakın bir dönemde mi oluyor?
0: Yakın dönemde efendim.
1: Evet.
0: Ama yakın dönem derken yine de o zaman da Demirel var. Hüsnü Mübarek var.
1: Ha, 90'lı yıllar yine.
0: 2001, 2002.
1: Evet, evet,
0: yani anlıyorum. Bu yılları ben şey yapıyorum. Daha çok
1: uzak.
0: Kral Abdullah, Kral Hüseyin, Esed ailesinden Hafız vardır veya yoksa Beşar vardır. Kadın arada bir böyle elini kaldırıp bağırıyor. Dedik ne oldu? Dediler ki işte böyle bir olay cereyan etmiş. Eşinin ve yavrularının, torunlarının öldüğünü, şehit olduğunu öğrenmiş. Böyle kendini ama arada bir kaldırıp bağırıyor. Ne diyor? Ne diyor biliyor musun Alper Beyciğim? Diyor ki eyne ente ya Selahaddin diyor. Eyne ente ya Selahaddin. Neredesin ey Selahaddin diyor.
1: Evet. Bu çok önemli bir çağrı.
0: Çok önemli bir çağrı.
1: Evet.
0: Yani
1: Allah.
0: Demiyor neredesin ey La Husni ve La Mübarek.
1: Evet.
0: Ey Süleyman Demirel. Ey Kral Abdullah.
1: Demiyor.
0: Demiyor kardeşim.
1: Kaç yıl önce, 1000 yıl önceye gidiyor.
0: Ya,
1: tabiri uygunsa.
0: 9 asır önce.
1: Evet, 9 asır önceye gidiyor.
0: Ve 55 yıl yaşamış bir insan Selahaddin.
1: Evet, evet, 55 yıl yaşayan bir insana gidiyor. Bunun sebebine girelim değil mi hocam?
0: Aynen. Bunu.
1: Bu çağrı çok önemli. Hocamın ifade ettiği bu anekdot, canlı şahit
0: olmuş hocam. Eyle ente ya Selahaddin.
1: Evet. Bugün belki de hepimizin aynı çağrıyı en dik sesle haykırmamız lazım. Çünkü Selahaddin Eyyubi tabiri uygunsa bir fenomen değil. Gerçek bir karakter, yaşamış bir karakter. Şimdi bakıyorsunuz herkes fenomenlerle ilgili ya.
0: Doğru.
1: Hayata baktığınızda.
0: Evet.
1: Gerçek bir ülküsü olan, davası olan, dünyası ve ahireti olan ve insanlığa faydalı, sadece Müslümanlara değil, insanlığa faydalı olabilmek
0: bravo
1: için 55 yılını harcayan bir zat.
0: Yani 25 yaşında ata biniyor. Nurettin Mahmut Zengin'in talimatıyla yani olaya farklı bir olay ya. Yani
1: evet, büyük.
0: Ama biz hemen şairlere dedik ya kim bu Selahaddin? Gazze'li kadının bir çok iyi bildiği Selahaddin kim? Yemin ederim birer cümle çıktı. Ya Eyyubi Devleti'nin kurucusu ya. Ya Kudüs'ün Fatih'i sadakallahul azim. Bu kadar.
1: Bu kadar evet.
0: Başka bir şey bilmiyoruz. O kadar yüzümüz kızardı birbirimize bakarken. Türkiye'ye döndüm abi. Meclis Kütüphanesi, Milli Kütüphaneden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi, Milli Kütüphaneden sonra en çok kitap olan kütüphanedir. Hemen orada Selahaddin'i aradım. Bir de baktım ki Profesör Ramazan Şeşen, o da bütün hayatını Selahaddin'e ayırmış. Açtım Selahaddin Eyyubi ve Devlet. Okumaya başladım. Yetmez. İrsikaya gittim İstanbul'a. Kendisiyle tanıştım. siz dedim kutluyorum ya. Yani İslam'ın yıldızı bir adamı topluma takdim etmek için. Ama bunu ortaokul, lise seviyesindeki gençlere duyurmak lazım. Onun için dedim izin verirseniz sizin bu eserinizden faydalanacağım. Gördüklerimi de aktararak çok iyi dersin dedim. Yani önce ben öğrenmek istiyorum Selahaddin'i. Sonra da öğretmek bir genç kuşağa öğreteyim diye. Evet, sonra bak örgün eğitimini ertelerken bir büyük İslam şairi, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy yere göğe sığdırmıyor Selahaddin'i. Çanakkale'deki Mehmetçik için
1: yazdığı
0: şiirde şu dört evet. Şu mısraları döktürüyor. Diyor ki sen ki ey Mehmetçik, sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç aslan gibi icralini ettin hayran diyor. Yani o da hayran Selahaddin'e. Evet, evet. Selahaddin'e gelelim. Yani doğumundan değil, sadece ülküsünden bahsedeyim.
1: Evet.
0: Bir ideali var, Nurettin Mahmud'un ideali. Bir, İttihad-ı İslam.
1: Evet, İslam Birliği. Sağ olun.
0: 33 tane İslam devleti var. Yarı bağımsız ve bağımlı.
1: Evet.
0: 33 tane. Kudüs işgal altında ve sonra başka bir ideal daha var. Ama bu ikisi önemli. Kudüs'ü Allah lütfediyor, alıyor. Nasıl alıyor? İttihad-ı İslam'ı teşekkür ederek. Bir, tıpkı Allah rahmet eylesin, başbakanlarımızdan ahirete intikal eden biri var ki Çırağan deklarasyonu diye bir deklarasyon var. Topladı D8'ler diye bir şey kurdu.
1: Evet.
0: Bu İttihad-ı İslam'a giden yol idi. Örneği kimdi? Selahaddin idi. Selahaddin yaşadığı dönemde 1918-1993 ve 1993'ten 55 yıl geriye.
1: Evet, hemen evet.
0: Evet. 1918-1993 evet, 55 doğru. Yıl. O kardeşi Adil'i alıyor karşısına. Oğlu Ali'yi de alıyor. Diyor ki Allah bize lütfetti, Kudüs'ü kurtardık. Şimdi ne yapacağız söyleyin diyor. Yani bir İttihad-ı İslam kurdu. Onu anlatırız Selahaddin'den bahsederken. Üçüncüsü nedir? Diyorlar ki sultanım, Mogollar diyorlar Mardin üzerinden geliyor. Artukoğullarını bize bağlayalım. Başka? Öteki de diyor ki efendim Haçlılar, Frederik Barbarossa Konya üzerinden geliyor. Konya'yı bize bağlayalım. Yani daha Şam'a, Kudüs'e gelmeden onları karşılamış olalım. Diyor ki ikiniz de isabetsizsiniz. İkisi de Müslüman mı bunların? Evet Müslüman. O zaman onlara da haber verin diyor. Yine lojistik destek ve askeri destek almak için. Yani 1178'de bundan sonraki hedefimiz Nuriye Medresesi Darül Hadis Mezili mezunu Selahaddin Eyyubi. Bundan sonraki hedefimiz La Tüftahennel Konstantiniyye Felenimel Emiru Emiruhe Velenimel Ceyşu Zelike Ceyş diyor. Hedefimiz İstanbul diyor.
1: Evet.
0: Abi büyük, büyük adam, İdeal büyük, ideali evet. Büyük.
1: Yan yöre değil. Çok daha uzakta bir yere, en azından fiziken de uzak bir yer. Coğrafya olarak uzak
0: gerçekten,
1: bir yeri kastediyor. Evet.
0: Gerçekten.
1: Yoksa diğer bölgeler yanında.
0: Evet. Evet.
1: Bu Selahaddin Eyyubi ve benzer zatların aslında bizim dünyamızda ister istemez yer etmesini istiyoruz. Fakat yer etmeme nedeniyle de ilgili birkaç cümle kurmamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü hani peygamberimizin hadisi gereği de bu anlamda dünyaya dalmak diye bir tabir vardır. O tabir maalesef bizleri dünyevileştirmiş, genel anlamda söylüyorum ve Allah-u Teala'nın bir anlamda da istemesek de azabına da yol açmış. Biz parçalanmışız.
0: Alper Bey,
1: biz bölünmüşüz.
0: Bu bir hadiste Resulullah buyuruyor. Hübbü dünya.
1: Evet.
0: Dünya muhabbeti. Bu mal, para, aklından ne geliyorsa
1: evet.
0: Zaaf olarak hepsi var bunun içerisinde. Hübbü dünya erreksi küllü hatiyetun buyuruyor Resulullah. Bütün kusurlarımızın başı dünya muhabbetidir.
1: Evet.
0: Bir dahaki maalesef şeyde efendim. Bunu inşallah Selahaddin'e
1: evet.
0: Doğumuyla başlayalım.
1: Tamam, başlayalım inşallah. Değerli dostlarımız, Selahaddin Eyyubi Hazretlerinden bahsedecektik. Fakat çok daha genel bir çerçeve çizdik. Ve özellikle hocamın ifade ettiği özgüven unsuruna vurgu yaptık ki bu hepsinden daha önemli. Selahaddinleri de Kudüs'leri fethettiren güç, İstanbul'a doğru, Bizans'a doğru yönlendiren güç de aynı ülküydü, aynı idealdi. Demek ki hocamızın ifadelerinden yola çıkacak olursak, Eğer ülkelerimiz büyük olursa adımlarımız da büyük olacak.
0: İnşallah.
1: İnşallah. O adımları gerçekleştirebilmek için ilk başta o ülkeye sahip olmamız veya sahip çıkmamız gerekiyor. Eğer çıkmazsak şu anki olduğumuz durum gibi yaşar gideriz gibi görünüyor. Hocamın cümlelerinden bunu çıkardım.
0: Son,
1: buyurun hocam.
0: Son tabii cümle ki, izin
1: tabii
0: verin.
1: Ki, tabii ki.
0: Ne zaman dara düştük? Ümmeti Muhammed ne zaman sıkıntıya düştü? Allah bir kendi milletin içinden bir evladını gönderiyor. Bir Alparslan gibi bir
1: evet,
0: Muhammed
1: evet.
0: Alparslan. Adını iyi bilelim. Muhammed Alparslan. Sonra Tarık bin Ziyad. Tarık bin Ziyad'ın ki Endülüs'ün Bedir Savaşı'dır. Alparslan'ın Manazgirt Meydan Muharebesi Anadolu'nun Bedir Savaşı'dır.
1: Kesinlikle evet, kesinlikle.
0: Ve diyor ki işte Selahaddin'in de bu Hattin Meydan Muharebesi, yani Kudüs'ü kurtaran, bir asırlık 88 yıllık esaretten kurtaran Hattin Meydan Muharebesi Selahaddin için Bedir'dir. Yani aynı şeyi söylemiştir. Ya Rabbi, Bedir'de Habibine lütfettiğin yardımı benden esirgeme demiştir.
1: İnşallah. Evet.
0: İnşallah.
1: Evet hocam. Şimdi, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: bugünlük,
0: teşekkür ederim.
1: Bugünlük bu kadar inşallah değerli dinleyicilerimiz. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek ve konumuz Selahaddin Eyyubi'den devam etmek şartıyla sizleri yine programımıza bekliyoruz. Değerli hocam Mehmet Sıla'ya çok teşekkür ediyorum. Artık programın yapımcısıyız beraber. Değerli hocam artık konuk değil, konuk olarak kabul etmeyelim. Beraber sürdüreceğiz inşallah. Ben sadece hocamı dinleyen ve belki de birkaç soru soran taraf olacağım. Bu anlamda Hikmet hocamdadır inşallah. Haftaya aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz.
0: Allah'a emanet efendim.
1: Eyvallah.

kanadı kırık bir kuş değiliz ki. Bundan dolayı zelil görülüp öldürülelim. Adım adım çarpışmaya çağıran kanların seslerini işitiyorum. Kardeşim, biz ölürsek de sevdiklerimize kavuşacağız. Rabbimiz en güzel bahçeleri bizim için hazırlamıştır muhakkak ki. Muhakkak ki o cennetin kuşları etrafımızda kanat çırpacaktır. Ebedi diyar bizim için ne kadar da hoştu. Kardeşim, sana ne oluyor ki savaştan bıkmışsın ve omuzundan silahını atmışsın? Söyle bana, kim fedakarlık edecek, kim yaraları saracak ve yeniden bayrağımızı kim dalgalandıracak?

0: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil, sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisi.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan, başkent Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile görüşecek ve Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ilişkiler, ticaret ve enerji işbirlikleri ele alınacak. Astana'daki temasların ardından Erdoğan, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölgesel ve küresel gelişmelere dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Birleşik Arap Emirlikleri heyetini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni ve üst düzey heyetini Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Kabul, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın himayesinde düzenlenen 1. Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu'nun 2. gününde gerçekleşti. Forum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.

Bakan Fidan, savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların sona ermesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin yoğun diplomatik çaba gösterdiğini açıkladı. Fidan, ateşkes var ama savaşın geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın dünya enerji ve gıda güvenliğini etkilediğini vurgulayan Fidan, çözümün diplomasi ve müzakereyle sağlanabileceğini belirtti. Filistin ve Gazze meselesinde de barış sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Suriye ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yeni güvenlik işbirliği anlaşması. Suriye İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı Ankara'da yeni bir güvenlik işbirliği protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında kriminal soruşturmalar, olay yeri inceleme ve polis köpekleri eğitimi gibi alanlarda ortak programlar yürütülecek. Amaç güvenlik personelinin mesleki ve saha hazırlık seviyesini artırmak ve uluslararası deneyimlerden faydalanmak. Son dönemde iki ülke arasında güvenlik ve sınır işbirliği alanlarında temaslar da artıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ile Suriye arasında Esed sonrası ilk ticaret forumu. Suriye 10 yılı aşkın süren iç savaşın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ilişkilerini yeniden güçlendiriyor. Şam'da düzenlenen ilk Birleşik Arap Emirlikleri Suriye İş Forumu iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni liderliğindeki iş heyeti liman ve enerji sektörlerinde dev ortaklıklara imza attı. DP World, Tartus Limanı'nı 30 yıl yönetmek için anlaşırken Deyna Gaz'da Humus yakınlarındaki gaz sahalarını geliştirmek için ön protokol imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırımları kaldırmasıyla Suriye'nin finansal sisteme dönüşü hız kazandı.

Irak'tan Suriye'ye saygı övgüsü. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Aracı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile herhangi bir sorunları olmadığını belirterek yeni Suriye yönetimine büyük saygı ve samimi bir yaklaşımla destek verdiklerini açıkladı. Aracı, Şara ile geçmişte Amerika Birleşik Devletleri güçleri tarafından aynı dönemde tutuklandıklarını da hatırlattı.

Avrupa Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejim döneminde Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olan Tümgeneral Pilot Caiz Hammut El Musa'nın terörle mücadele birimleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı. Musa başarılı operasyonun ardından gözaltına alındı.

Lübnan saldırılarında 15 kişi öldü. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye, Cebşit ve Keferdunim beldelerinde ölümler yaşandı, bazı yaralılar var. Hizbullah saldırılara karşı İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef alan karşı operasyonlar gerçekleştirdi. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da saldırılarda ölenlerin sayısı 2880'i geçti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 12. bölümünü aktaracağız.

Takvim vergi nizamı, ikinci kısım. Kayıt defterlerinde çoğu Türkmenlerin koyunu olmasına rağmen toprak vergisi yazıldıkları da görülmektedir. 16. yüzyılda toprak vergisi 12 gümüş para olup bu miktar 24 koyunun vergisine karşılık gelmekteydi. Dolayısıyla 24'ten daha az koyunu olanlar toprak vergisi statüsündeydiler. 17. yüzyılda ise her 100 koyun için 5,5 kuruş vergi alındığına ve bu miktar da toprak vergisi resmi

Bazen 300 koyunu olanlar dahi toprak vergisi sayılmıştır. Ki bu durum vergilendirme sırasında Türkmenlerin ekonomik ve sosyal durumlarının da göz önünde bulundurulduğunu göstermektedir. Ayrıca oturak durumlarda olanlardan, küçük çapta hayvancılığın yanı sıra tarımla da uğraştıklarından, göçerlerden farklı olarak 7,5 kuruş toprak vergisi alınmaktaydı. Halep Türkmenlerinin vergi memurları oldukça karşılıksız vergi, nikah vergisi ve ceza vergisi toplardı. Düzenli vergi yoluyla toplanan bu çeşitli gelirlerin yıllık tutarı 1642'de 1000 kuruş, 1663, 1667 ve 1673 yıllarında ise 1500 kuruş idi.

Türkmenler sattıkları yoğurt için de pazar vergisi adı altında bir ücret öderlerdi. Antep'te düzenli vergi yoluyla Türkmenlerden toplanan vergi miktarı 1663'te 130 kuruş, 1667 ve 1673 yıllarında 120 kuruş idi. Halep Türkmenlerinin 1642'de toplam olarak 696.964 adet koyunları ve 6.322 adet de develeri bulunmaktaydı. 1663'te ise Türkmenlerin sahip oldukları koyunların toplam adedi 579.267, develerinin toplam adedi de 5.073 idi. Buna göre Halep Türkmenlerinin besledikleri koyun ve deve adedinde 17. yüzyılın ikinci yarısında önemli miktarda azalma olduğu gözlenmiştir.

İran, Mısır ve Anadolu arasındaki yolların üzerinde bir kavşak noktada kurulmuş olan Halep, sahip olduğu stratejik önemi ve uluslararası ticarette bir dağıtım merkezi olmasından dolayı orta çağlardan beri Orta ve Yakın Doğu'nun en önemli kentlerinden biri olmuştur.

Özellikle Svevikliler zamanında yavaş yavaş kalkınarak ticari alanda bölgesindeki üstünlüğünü kabul ettiren ve Romalılar zamanında da gelişmiş bir şehir hüviyetine bürünen Halep, Hamdaniler zamanında da başkent olma şerefine ulaşmıştır. Bu sayede birçok imar çalışması yapılarak şehrin büyütülmesi ve kalkınması sağlandığı gibi Halep'in uluslararası ticarette bir köprü konumuna gelmesi de sağlanmıştır. Halep şehri Eyyubi ve Memluklu döneminde Moğol ve Timur saldırılarıyla iki defa harap olmasına ve büyük felaketler yaşanmasına rağmen bu ticari zenginliği sayesinde her defasında yeniden kalkınmıştır.

1516'da Osmanlı hakimiyetine geçtikten sonra bir sancak olarak teşkilatlandırılan Halep, Şam beyliklerine bağlanmış ve bu idari vaziyeti 16. yüzyılın ortalarına kadar devam ettirmiştir. Nihayet bölgede iç huzurun korunması maksadıyla 1549 yılında Halep Beylerbeyliği teşkil edilmiş ve bu tarihten itibaren de Halep aynı adı taşıyan en büyük idari birim olmuştur.

Osmanlı döneminde iç güvenliğin sağlanması ve artık bir sınır kenti olmamasından dolayı dış tehdit ve tehlikelerden uzak olması ve paşaların burada çok büyük imaretlerle birlikte büyük iş merkezleri olan çok sayıda han ve kapalı çarşı inşa etmiş olmaları, Halep'in uluslararası ticaretteki öneminin daha da artmasını, İran ve Uzak Doğu'dan gelen kıymetli malların bir pazarlama merkezi durumuna gelmesini sağlamıştır. Başta Antakya olmak üzere Halep bölgesinde yer alan kasabalarda iktisadi alanda en büyük gelişmelerine Osmanlılar zamanında erişmişlerdir.

son gecemde son gözyaşım. Hem ağladım hem de yazdım dertlerimle, yalnız kaldım, içimi döktüm.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan, başkent Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşecek ve Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ilişkiler, ticaret ve enerji işbirlikleri ele alınacak. Astana'daki temasların ardından Erdoğan, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölgesel ve küresel gelişmelere dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Birleşik Arap Emirlikleri heyetini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni ve üst düzey heyetini Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Kabul, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın himayesinde düzenlenen 1. Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu'nun 2. gününde gerçekleşti. Forum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.

Bakan Fidan, savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların sona ermesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin yoğun diplomatik çaba gösterdiğini açıkladı. Fidan, ateşkes var ama savaşın geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın dünya enerji ve gıda güvenliğini etkilediğini vurgulayan Fidan, çözümün diplomasi ve müzakereyle sağlanabileceğini belirtti. Filistin ve Gazze meselesinde de barış sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yeni güvenlik işbirliği anlaşması. Suriye İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı Ankara'da yeni bir güvenlik işbirliği protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında kriminal soruşturmalar, olay yeri inceleme ve polis köpekleri eğitimi gibi alanlarda ortak programlar yürütülecek. Amaç güvenlik personelinin mesleki ve saha hazırlık seviyesini artırmak ve uluslararası deneyimlerden faydalanmak. Son dönemde iki ülke arasında güvenlik ve sınır işbirliği alanlarında temaslar da artıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ile Suriye arasında Esed sonrası ilk ticaret forumu. Suriye 10 yılı aşkın süren iç savaşın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ilişkilerini yeniden güçlendiriyor. Şam'da düzenlenen ilk Birleşik Arap Emirlikleri Suriye İş Forumu iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni liderliğindeki iş heyeti liman ve enerji sektörlerinde dev ortaklıklara imza attı. DP World, Tartus Limanı'nı 30 yıl yönetmek için anlaşırken Deyna Gaz'da Humus yakınlarındaki gaz sahalarını geliştirmek için ön protokol imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırımları kaldırmasıyla Suriye'nin finansal sisteme dönüşü hız kazandı.

Irak'tan Suriye'ye saygı övgüsü. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Aracı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile herhangi bir sorunları olmadığını belirterek yeni Suriye yönetimine büyük saygı ve samimi bir yaklaşımla destek verdiklerini açıkladı. Aracı,

Suriye'de eski Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejim döneminde Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olan Tümgeneral Pilot Caiz Hammut El Musa'nın terörle mücadele birimleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı. Musa başarılı operasyonun ardından gözaltına alındı.

Lübnan saldırılarında 15 kişi öldü. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye, Cebşit ve Keferdunim beldelerinde ölümler yaşandı, bazı yaralılar var. Hizbullah saldırılara karşı İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef alan karşı operasyonlar gerçekleştirdi. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da saldırılarda ölenlerin sayısı 2880'i geçti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çevrimdeki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpuslukmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarında kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Kendinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan, başkent Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile görüşecek ve Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ilişkiler, ticaret ve enerji işbirlikleri ele alınacak. Astana'daki temasların ardından Erdoğan, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölgesel ve küresel gelişmelere dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Birleşik Arap Emirlikleri heyetini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni ve üst düzey heyetini Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Kabul, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın himayesinde düzenlenen 1. Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu'nun 2. gününde gerçekleşti. Forum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.

Bakan Fidan, savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların sona ermesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin yoğun diplomatik çaba gösterdiğini açıkladı. Fidan, ateşkes var ama savaşın geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın dünya enerji ve gıda güvenliğini etkilediğini vurgulayan Fidan, çözümün diplomasi ve müzakereyle sağlanabileceğini belirtti. Filistin ve Gazze meselesinde de barış sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Suriye ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yeni güvenlik işbirliği anlaşması. Suriye İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı Ankara'da yeni bir güvenlik işbirliği protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında kriminal soruşturmalar, olay yeri inceleme ve polis köpekleri eğitimi gibi alanlarda ortak programlar yürütülecek. Amaç güvenlik personelinin mesleki ve saha hazırlık seviyesini arttırmak ve uluslararası deneyimlerden faydalanmak. Son dönemde iki ülke arasında güvenlik ve sınır işbirliği alanlarında temaslar da artıyor.

Arap Emirlikleri ile Suriye arasında Esed sonrası ilk ticaret forumu. Suriye 10 yılı aşkın süren iç savaşın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ilişkilerini yeniden güçlendiriyor. Şam'da düzenlenen ilk Birleşik Arap Emirlikleri Suriye İş Forumu iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni liderliğindeki iş heyeti liman ve enerji sektörlerinde dev ortaklıklara imza attı. DP World, Tartus Limanı'nı 30 yıl yönetmek için anlaşırken Deyna Gaz'da Humus yakınlarındaki gaz sahalarını geliştirmek için ön protokol imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırımları kaldırmasıyla Suriye'nin finansal sisteme dönüşü hız kazandı.

Irak'tan Suriye'ye saygı övgüsü. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Aracı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile herhangi bir sorunları olmadığını belirterek yeni Suriye yönetimine büyük saygı ve samimi bir yaklaşımla destek verdiklerini açıkladı. Aracı, Şara ile geçmişte Amerika Birleşik Devletleri güçleri tarafından aynı dönemde tutuklandıklarını da hatırlattı.

Genelkurmay Başkanı yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejim döneminde Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olan Tümgeneral Pilot Caiz Hammut El Musa'nın terörle mücadele birimleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı. Musa başarılı operasyonun ardından gözaltına alındı.

yapılan saldırılarında 15 kişi öldü. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye, Cebşit ve Keferdunim beldelerinde ölümler yaşandı, bazı yaralılar var. Hizbullah saldırılara karşı İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef alan karşı operasyonlar gerçekleştirdi. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da saldırılarda ölenlerin sayısı 2880'i geçti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: FM'de.
1: Kayanın.
2: Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü. Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırırsa beni sana. Geleceğim diyorum, takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüdü ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını aştım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegenden de olsan dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem, ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden, yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde kesin takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte notalar karıştı, ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır, yağmursa arsız. Ey benim alfabemdeki kadim elif, ne güzellik ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana. Geleceğim diyorum, biraz mühlet tanı bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar.

Cekke'den çıktım da yolum iniş. Belimde damançam kuburu gümüş. Hani nikahımızı kıyacaktı şu nahsen kamuş. Söyleyin bana neyle gelin buradan geçtim ola. Söyleyin bana ayno gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana ey eralen hüyü. Yağmur yağmış yıkılmış evlerinin suyu. Çağırın gelsin de köyünüzün en büyüğü. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana ey ehli mırgıl. Kaynamış hedikler çekilmiş burgul. İçinizde Allah'tan korkmayan varsa bir kul, söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana kara köprünün karası. Yitirdim yarimi, açıldı gönül yarası. Sizde bulunur ya her kafanın çaresi. Bulun derdime çare. Söyleyin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Neylo gelin buradan geçtim ola. Şiir, Allah rahmet eylesin, Mecid Emmim'in namı değer Neylo Mecid derlerdi Cekke'den. Mecid Hüseyin Ağa'nın ara sıra düğünlerde, manelerde uzun hava söylediği türküdü ve kendisine ait. Ben sadece biraz değişiklik yaptım ve sizlere...

Hindi ya culluk, kedi ise pislik. Bahçeye çevlik, bulgura da hedik. Camgırı cıncık, tavuğa ferik. İt köpek yavrusuna enik derik biz, enik derik biz.

yamaca amaç, merdivene dereç, başa açık dolba, saça gasiyeç, şişmana tavlı, kekemeye kekeç, yaramaz çocuklara,

Adil şanım daha var saymadığım. Türkmen lehçesidir bu anlattığım. Gözümde tüter toprağım bağım. Özleme hasrete, göresedik derik bir.

öksüz kaldık bunca yıl senden ayrı. Kucakla bizleri ana vatanım. Bitsin bu ayrılık, yetmez mi gayrı? Kucakla bizleri ana vatanım. Ayrıldık anadan sanki bir kuzu. Yanıyor içimin, tütmüyor közüm. Ben Türkmen oğluyum, Türklüğün özü. Kucakla bizleri, ana vatanım.

Horlandıq 100 yıldır səndən İraqda. Kimimiz Halepdə, kimi İraqda. Qaldır sınırları, gələm Bıraqda. Qucaqla bizləri, ana vatanım. Vallahi dağıldı vatanım elim. Darıldı mızrabım, çalmıyor telim. Kurudu dimağım, lal oldu dilim. Kucakla bizleri, ana vatanım.

Ben de sensiz bir çare. Bayır bucak yandı, yok mu bir çare? Türkiye'm yetiş bak, kalıyor yare. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım. Adilşan, Adilşan sana hiç küsmüş değilim. Gönül bağlarımı kesmiş değilim. Bir kez sana yüzüm asmış değilim. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım.

Yeter artık, konuş dilim Türkmeni. Tılafardan 51.000 ses geldi. Hasrat gitti, dergişlerdi zamanı. İnan ağam çok gönlüme hoş geldi. Aç gül sıfrayı tilaferim cihana, ser yarpağı koy ulaşsın her yana. Havalandır bayrağımız asmana, her gelenler hak yoluna hoş geldi. Tılafırım ben Türkmenem uyağam, İnan ağam yatmamışam sayağam. Ben Irak'am, ben kalayam, ben dağam. Her gelenler Türk eline hoş geldi, her gelenler Türk eline hoş geldi.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyor musun?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan, başkent Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşecek ve Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ilişkiler, ticaret ve enerji işbirlikleri ele alınacak. Astana'daki temasların ardından Erdoğan, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölgesel ve küresel gelişmelere dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri heyetini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani El Zeyduni ve üst düzey heyetini Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Kabul, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın himayesinde düzenlenen 1. Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu'nun 2. gününde gerçekleşti. Forum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.

Bakan Fidan, savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların sona ermesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin yoğun diplomatik çaba gösterdiğini açıkladı. Fidan, ateşkes var ama savaşın geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın dünya enerji ve gıda güvenliğini etkilediğini vurgulayan Fidan, çözümün diplomasi ve müzakereyle sağlanabileceğini belirtti. Filistin ve Gazze meselesinde de barış sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yeni güvenlik işbirliği anlaşması. Suriye İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı Ankara'da yeni bir güvenlik işbirliği protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında kriminal soruşturmalar, olay yeri inceleme ve polis köpekleri eğitimi gibi alanlarda ortak programlar yürütülecek. Amaç güvenlik personelinin mesleki ve saha hazırlık seviyesini arttırmak ve uluslararası deneyimlerden faydalanmak. Son dönemde iki ülke arasında güvenlik ve sınır işbirliği alanlarında temaslar da artıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ile Suriye arasında Esed sonrası ilk ticaret forumu. Suriye 10 yılı aşkın süren iç savaşın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ilişkilerini yeniden güçlendiriyor. Şam'da düzenlenen ilk Birleşik Arap Emirlikleri Suriye İş Forumu iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri dış ticaret

liderliğindeki iş heyeti liman ve enerji sektörlerinde dev ortaklıklara imza attı. DP World, Tartus Limanı'nı 30 yıl yönetmek için anlaşırken, Deyna Gaz da Humus yakınlarındaki gaz sahalarını geliştirmek için ön protokol imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırımları kaldırmasıyla Suriye'nin finansal sisteme dönüşü hız kazandı.

Irak'tan Suriye'ye saygı övgüsü. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Aracı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile herhangi bir sorunları olmadığını belirterek yeni Suriye yönetimine büyük saygı ve samimi bir yaklaşımla destek verdiklerini açıkladı. Aracı, Şara ile geçmişte Amerika Birleşik Devletleri güçleri tarafından aynı dönemde tutuklandıklarını da hatırlattı.

Suriye'de eski Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejim döneminde Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olan Tümgeneral Pilot Caiz Hammut El Musa'nın terörle mücadele birimleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı. Musa başarılı operasyonun ardından gözaltına alındı.

Lübnan saldırılarında 15 kişi öldü. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye, Cebşit ve Keferdunim beldelerinde ölümler yaşandı, bazı yaralılar var. Hizbullah saldırılara karşı İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef alan karşı operasyonlar gerçekleştirdi. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da saldırılarda ölenlerin sayısı 2880'i geçti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

キス。

Kendinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.